geçmişin anlarından bir an, gecelerden bir gece. Çöllerle kaplı bölgedeki dağların birinde küçük bir mağara. Mağaranın kuytu sessizliğinde derin düşüncelere dalmış bir insan. Ne zamanıyla, ne mekanıyla, ne de kişisiyle ilgili önemli ve de özel bir durum söz konusu değil. Her şey son derece sıradan.

O gün son birkaç yıldır alışkanlık edindiği üzere yine aynı mağaraya gelmiş ve bir süreliğine inzivaya çekilmişti. İki kişinin ancak sığabileceği küçücük mağaradan bazen gökyüzünü, yıldızları, güneşi ve ayı, bazen de yeryüzünü, uzaklarda görünen şehrini, insanları, hemşerilerini uzun uzun seyrediyor ve düşünüyordu. Varlığı ve hayatı anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyordu. Zihnini istila eden düşüncelerden, sayısı gittikçe artan sorulardan, kendisini son derece rahatsız eden mevcut durumdan kurtulma çabası içindeydi. Ama boşuna. Ne zihninde esen fırtınalardan kurtulabiliyor, ne de düşüncelerini her gün biraz daha derinleştirip karmaşıklaştıran sorularına cevap bulabiliyordu. O sırada hiçbir şeyin farkında değildi. Fakat mağaraya bu gelişi öncekilerden çok farklı bir şekilde sonuçlanacak. Hiç ummadığı, beklemediği, düşünmediği bir durumla karşı karşıya gelecekti. Yalnızca kendisini ilgilendiriyor gibi görünen bir olay yaşayacak. Ancak bu olay, sonucu ve yol açacağı durumlar itibariyle tüm insanlığı ilgilendirecekti. Onun şahsında insanlık tarihi yepyeni bir dönemin başındaydı. Ama bunu ne o biliyordu, ne de başkaları. Kırk yaşındaydı. Zihinsel ve bedensel olgunluğunun zirvesindeydi. Mağaraya bu son gelişine kadar geçen 40 yıllık hayatında önemli biri değildi. İsmi tarihe geçecek biri hiç değildi. Ülkeler fetheden bir komutan, düşünceye yeni ufuklar açan bir filozof, şaşırtıcı ve muhteşem icatların sahibi bir mucit, maddenin sırlarını çözen bir bilim adamı değildi. Üstelik bunlardan biri olmayı ne arzulamış ne de düşünmüştü. Dolayısıyla eğer şehrin yakınındaki o mağarada gerçekleşecek olayın başlatacağı 20 yılı aşkın süreyi yaşamayacak olsaydı, zamanındaki hemşerilerinin dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen biri olarak kalacaktı. İnsanlık tarihinin ismi bilinmeyen sayısız fertlerinden biri olarak yaşayacak, bir iki nesil sonra bileni ve hatırlayanı olmayan biri olarak ölüp gidecekti. Ardında ne bir isim, ne bir ün ve ne de bir eser bırakacaktı. Ancak mağaradaki olayı takiben o, insanlığın en önemli şahsiyeti oldu. Evet, o insanlığın veya kendi toplumunun tarihinde ismi anılacak kadar önemli biri değildi ama içinde yaşadığı toplum dikkate alındığında sıradan biri de değildi. Çevresindeki insanlara göre bazı farklı özelliklere sahipti. Hakka hukuka büyük bir titizlikle önem verir, yalandan nefret ederdi. Mal, mülk, şan, şöhret düşkünü değildi. Tam aksine son derece mütevazıydı. Yardımsever ve vefalıydı. Güzel ahlakın bütün erdemleri onda toplanmıştı adeta. Onu sevenler bu yüzden seviyor. Ondan hoşlanmayanlar ise ahlaki erdemlerine sıkı sıkıya bağlı olmasından dolayı hoşlanmıyordu. Ama herkes onu en güvenilir kişi, el-emin olarak biliyordu. Ne var ki içinde yaşadığı toplumun büyük bir kısmı, özellikle de önde gelenleri, güzel ahlakın insan soyuna kattığı erdemlerden bir hayli uzaktı. Zulmün, sömürünün, adaletsizliğin, zorbalığın, yozlaşmanın her türlüsü alabildiğine yaşanıyor ve yaşatılıyordu. Üstelik ticaret amacıyla gittiği diğer bazı toplumlarda da benzer durumları görmüştü. Dünyanın içinde debelendiği kötülükleri, çarpıklıkları ve yozlaşmayı aklı kabul etmemiş
yüreği kaldıramamıştı. Mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyordu. Mutlaka bir şeyler yapmak. Bu korkunç gidişatı durdurabilmek. Ama ne ve nasıl? İşte bunu bilmiyor ve bulamıyordu bir türlü. İnzivaya çekilişi bir kaçış değil, bir arayış, soylu ve sessiz bir direnişti. O gün yine aynı mağaranın sessizliğinde yalnız başına benzer düşüncelere dalmıştı. Tüm insanlığın kaderini etkileyecek o muazzam ve de muhteşem olayı işte böylesi bir anda yaşadı. Derin düşüncelerin ve cevapsız soruların girdabında zihnini toparlamaya çalışırken aniden karşısında daha önce hiç görmediği muhteşem bir varlık belirdi. Muhteşem varlık kendisine yaklaşıp "Ekra, oku." dedi. Şaşırdı. Korktu. Ben ikra bilmem," dedi. Muhteşem varlık onu sıkıca tutup sarstı ve tekrar "Ekra, oku." "Ben ikra bilmem," diye inledi. Ve bir kere daha tekrarladı o muhteşem varlık. "İkra, oku," diye. Ve o da çaresizliğinin zirvesinde yine aynı cevabı verdi. Ben ikra bilmem." Bunun üzerine muhteşem varlık onun zihnine, diline ve kalbine bir dizi söz bırakıp kayboldu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Oku, Yaradan Rabbinin ismiyle. O, insanı döllenmiş bir hücreden yarattı. Oku, o senin keremi nihayetsiz Rabbindir. O, kalem ile öğretir. İnsana onun bilmediği ne varsa öğretir. Ve son vahyin ilk ayetleri böylece indirilmiş oldu. Çok korktu. Korkudan titreyerek şehre doğru hızla koşmaya başladı. Evine geldi. Endişeyle kendisini karşılayan ve durumu anlamaya çalışan hanımına yalnız kalmak istediğini söyleyip yattı. Yaşadığı garip durum karşısında bir başka yalnızlığı tercih etti. Yatağına sığındı. Üzerine aldığı örtünün altında mağarada başına gelen ve nasıl anlamlandıracağını bir türlü bilemediği olayın şaşkınlığı içinde

O artık herhangi biri değildi. O artık her haliyle kirli dünyanın temiz kalmaya çalışan bir münzevisi değildi. O, o anda bilmiyordu ama zihnine ve diline bırakılan sözler yalnızca kendisinin değil, tüm insanlığın aradığı cevapların başlangıcıydı. Artık insani çaba ve gayretle elde edilemeyecek bilgiler kendisine aşama aşama bildirilecek ve o da insanlığa bildirecekti. O, yatağına sığınmış bir halde olup biteni anlamaya çalışırken farkında değildi ama okuma bilmeyen birisi olarak girdiği mağaradan okuma bilen biri olarak çıkmıştı. Sorularla girdiği mağaradan cevaplarla çıkmıştı. O, ummadığı, beklemediği bir zamanda alemlerin Rabbi Allah tarafından Celle Şanuhu, bütün insanlara hitap eden bir davanın rehberi tayin edilmiş ve Kureyş kabilesinden Abdullah'ın oğlu, Abdülmuttalib'in torunu ve iffetiyle tanınmış Hatice'nin kocası Muhammed olarak girdiği mağaradan Allah'ın o zamanın ve sonraki zamanların bütün insanları için seçtiği önder bir şahsiyet olarak çıkmıştı. Artık o, alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü Hatemül Enbiya'ydı. Aleyhissalatu vesselam.

İnsanlık peygamberlerin getirdiği vahyin öğretisinden uzaklaşarak kendi aklının ve arzu isteklerinin esiri olmaktan kurtulamadığı zaman ilahi yardım devreye girmiştir. Alemlerin Rabbi Allah Celle Şanuhu insanların arasından seçtiği bir kişiyi insanlığın gidişatını her haliyle dosdoğru yapacak bilgileri bildiren ve en doğru hayat tarzını öncelikle kendi şahsında insanlığa sunan bir elçi ve bir önder görevlendirmiştir. Ve insanlık bir kere daha büyük bir felaketin eşiğine getirmişti hayatı. İşte her şey ve herkes susuyor ve mübarek Kur'an konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların kendi elleriyle kazandıkları, yani sırf daha çok maddi menfaat elde edebilmek için başka hiçbir şeyi umursamadan giriştikleri çabalar sonucunda karada ve denizde fesat, yani yozlaşmanın her türlüsü ortaya çıkıp görünür oldu. Bunun üzerine alemlerin Rabbi Allah Celle Şanuhu, ama bu defa artık son kez insanlığı kurtuluşa ve esenliğe kavuşturacak olan ilahi rehberliğini bahşetti. Onların arasından seçtiği son elçisi aracılığıyla. Ama o son elçi aleyhissalatu vesselam kendinden öncekilerden farklı olarak yalnızca belirli bir bölgede ve zamanda yaşayan insanlara değil, tüm insanlığa hitap etti. O aleyhissalatu vesselam bütün insanlığın bireysel ve toplumsal hayatında her zaman açığa çıkabilecek tüm sorunların, sıkıntıların, açmazların ve umarsızlıkların çözümlerini verdi. Dosdoğru ve en güzel bir hayat tarzının özelliklerini açıkladı. Sonra da bizzat hayatın kendisine yöneldi ve bildirdiklerinin, açıkladıklarının doğruluğunu hayatın içinde yer alarak gösterdi. O son elçinin aleyhissalatu vesselam bildirip öğrettiği, yaşayarak örneklediği vahiy, cahiliye bataklığında debelenen nice insanı kurtarıp, insanlığın kendi çaba ve çalışmalarıyla bir kısmına dahi ulaşamadığı, ulaşamayacağı zirvelere çıkardı. Zorbalardan adaletin örnek şahsiyetlerini, azgınlardan en hayırlıların önderlerini, cahillerden alimlerin en parlaklarını, hayasızlardan güzel ahlakın en güzel temsilcilerini çıkardı. Zira o herhangi bir metin değil, alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu kelamı olan mübarek Kur'an'dır. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu insanlara bahşettiği hidayetin, o dosdoğru yola ulaştıran ilahi rehberliğin ta kendisidir. İlahi iradenin insanlığa sunduğu örnek şahsiyetler peygamberlerdir. Peygamberlerin sonuncusu ise Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Alemlerin Rabbi Allah Celle Şanuhu onu aleyhissalatu vesselam varlığın ve hayatın amacını ve gereklerini açıklayan doğru bilginin tek kitabı mübarek Kur'an ile eğitti, yetiştirdi ve insanlığın zirvesi kıldı. Ne var ki buna rağmen çoğu kimseler onu aleyhissalatu vesselam kendileri için en güzel örnek olarak görmekten kaçındılar. Bir kısmı yanlış gidişatın sağladığı bir takım geçici kazançlara kanarak onu aleyhissalatu vesselam reddederken, bir kısmı da akılsızlığından,
inadından, kötülük timsali karakterinden, kıskançlığından dolayı onu aleyhissalatu vesselam örnek şahsiyet olarak görmekten kaçındı ve ona aleyhissalatu vesselam uymayı reddetti. Bunlar böyle yaparak hakikati örten, hakikati yanlışlarla bulandıran kimseler oldular. Önlerindeki iki yoldan ebedi azaba uzanan yolun yolcusu olmayı seçtiler. Bu tutumlarının ve tavırlarının gerekçesi olarak da onun aleyhissalatu vesselam kendileri gibi bir beşer, bir insan oluşunu gösterdiler. Ancak ne garip bir durumdur ki bazıları da ona aleyhissalatu vesselam inandıklarını, ona aleyhissalatu vesselam itaat ettiklerini, önlerindeki yollardan ebedi saadete uzanan yolun yolcusu

ısrarla uzak durdular. Bunu ise onu aleyhissalatu vesselam kutsayarak yaptılar. Kutsayarak onu aleyhissalatu vesselam insanlık katından melekler katına sürgün ettiler. Biz kim, o kim biçimindeki sözlerine yansıyan bir ayrımla kendilerine örnek olacak şahsiyeti onda aleyhissalatu vesselam değil, kendilerince örnek şahsiyet olduğuna inandıkları başka kimselerde aradılar. Böylelikle bu iki kesim çıkış noktaları farklı olmasına rağmen aynı noktaya varan bir yaklaşımın mensubu oldular. Gidişatta benzeştiler. Yanlışların, kötülüklerin taraftarları onu aleyhissalatu vesselam melek olmadığı için örnek şahsiyet olarak görmekten kaçınırlarken, onu aleyhissalatu vesselam sözüm ona seven bazı cahiller ise onu aleyhissalatu vesselam kutsayarak örnek almaktan uzaklaştılar.

aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir elçiydi. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü Hatemul Enbiya'ydı. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ama o aleyhissalatu vesselam aynı zamanda bizim gibi bir beşer, bir insandı. İşte her şey ve herkes susuyor ve mübarek Kur'an konuşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, şu kesin bir gerçek ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. O aleyhissalatu vesselam bu gerçeği her fırsatta, her vesileyle dile getirdi. Allah'ım, ben bir insanım. Herhangi bir kimseye lanet etmiş, kötü söz söylemiş ya da el kaldırmışsam, onu o kişi için bir dua, bir bağışlanma vesilesi, kıyamet günü kendisiyle sana yaklaşacağı bir araç kıl diye dua etti. Vahiden size söylediklerimi alın. Eğer kendi görüşümü bildirirsem, bilin ki ben ancak sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Görüşümde isabet de ederim, hata da dedi. Ben ancak sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Bazen aralarındaki meseleyi çözmem için davacılar geliyor bana. Onları dikkatle dinliyorum ve kararımı dinlediklerime göre veriyorum. Ama biri derdini iyi anlatırken diğeri anlatamıyor olabilir. Bu nedenle ben yanlış karar vermiş olabilirim. Böyle bir hata yapar da her kime bir Müslüman kardeşinin hakkını verirsem o ancak ateştir. Onu isterse alsın, isterse geri versin. Abartılı yüceltme zihniyetinin kolaylıkla kutsamaya dönüşeceğini bildiği için kendisine yönelik övgülere hep tepkili oldu. Bir seferinde kendisine insanların en üstününün kim olduğunu soranlara hiç tereddüt etmeden en muttakiler cevabını verdi. Ve insanlığı dünya ve ahiret esenliğine kavuşturacak ilke ve ölçülerin egemen oluşunu hedefleyen davasını hiç kimsenin ve hiçbir şeyin engellemesine asla izin vermedi. Kötü ahlakın, her türlü yozlaşmanın ve zulmün egemen olduğu Mekke'deki cahiliye toplumunun önde gelenleri, kendisini çeşitli vaatlerle ve tehditlerle hak ve hakikat yolundan çevirmek isteyince, onlara şu çarpıcı cevabı verdi. Vallahi bu davayı bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler,

Yine de vazgeçmem. Allah dinini ya hakim kılar ya da ben bu uğurda ölürüm. Mekkeli müşriklerin kendisine karşı sergiledikleri edepsizlikler ve hayasızlıklar, fiili saldırılara, tüyler ürpertici zorbalıklara dönüşüp artık iyice dayanılmaz hale gelmeye başlayınca, Rabbinin emriyle çıktığı o kutlu hicret yolculuğunun başında ellerini açıp şöyle dua etmişti. Ben hiçbir şey değilken beni yaratan Rabbim, bütün hamdler sanadır. Allah'ım, dünyanın zorluklarına karşı bana yardım et. Zamanın kötülüklerine ve gecelerin musibetlerine karşı bana yardımcı ol. Ailemi gözet. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri bereketli kıl. Beni kendine bağlı kıl. İyi ahlak üzere beni dosdoğru kıl. Beni kendine sevdir. Beni İnsanların insafına bırakma. Ey güçsüzlerin Rabbi, sen benim Rabbimsin. Senin göklerle yeri aydınlatan yüce zatına sığınıyorum. Ya Rabbi, beni gazabına maruz bırakma. Nimetinin kaybolmasından, azabının üzerime gelmesinden, afiyetinin üzerimden silinmesinden ve bütün gazaplardan sana sığınırım. Yakarışlarım sanadır. Bana yapabileceklerimin en hayırlısını yapma gücü ver. Güç ve kuvvet ancak senindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir. O aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir elçiydi. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü Hatemul Enbiya'ydı. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ama o aleyhissalatu vesselam aynı zamanda müminlerin önderi, başkomutanı ve devlet başkanıydı. Ve her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlığa en güzel örnekti. Taşıdığı bu sıfatlardan dolayı asla kibirlenmez, büyüklük ve üstünlük taslamazdı. Hakkında ayet vahyolunmamış her şeyi ashabıyla istişare ederdi. Hendek savaşına hazırlanırlarken ashabıyla birlikte fiilen çalıştı. Toprak kazdı, taş taşıdı. 58 yaşındaydı. Bir ara şöyle dua ettiği duyuldu. Allah'ım, sen bize hidayet vermemiş, bize doğruyu göstermemiş, bize rahmet etmemiş olsaydın, biz şaşırırdık. Bize saldıran kafirler, bizim çekindiğimiz fitne ve fesadı bizim aramıza sokmak istediklerinde, bizim gönlümüze sabır ve sebat ihsan et. Ve onlarla yüz yüze geldiğimizde ayaklarımızı yerlerinde sabitle, bizi dağıtma ya Rabbi. Ve Medine'yi korumak için hendek kazarken insanların açlık çektiği günlerde elinde bulunan yiyecekleri herkese dağıttığı için o aleyhissalatu vesselam herkesten çok açlık çekti. Açlık duygusunu bastırmak için midesinin üzerine iki taş birden bağladı. Müminlerin önderi, başkomutanı ve devlet başkanı iken bile tevazuu asla elden bırakmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın odasına girdim. Örtüsüne sarılmış halde bir hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasırdan başka bir şey yoktu. Yanına oturdum. Doğruldu. Bir de ne göreyim? Vücudu hasırın izleriyle doluydu.
Merak içinde odayı incelemeye başladım. Bir köşede bir kap içinde yemek için saklanan bir avuç arpa, bir başka köşede de bir miktar bitki yaprağı ve bir de duvara asılmış, tam tabaklanmamış bir deri vardı. Odada başka hiçbir şey görülmüyordu. Ne bir yiyecek, ne de bir giysi vardı. Duygulandım. Dayanamadım, gözlerim yaşardı. Üzüntüm çok ağırlaştı. Kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Yüzüme baktı. "Ya Ömer, neden ağlıyorsun?" dedi. Düşüncemi saklamadan söyleme ihtiyacı hissettim. "Ya Resulallah, nasıl ağlamayayım? Baksana, hasır her tarafına iz yapmış. Üzerinde elbise, altında örtü olarak şu gördüğüm kumaştan başkası yok. Odada ise yiyecek olarak yalnızca şu gördüklerim var. Roma'nın ve Fars'ın kralları zenginlikler içinde yaşarken Allah'ın Resulü olmana rağmen senin evin işte bu," dedim. Güzel yüzü tatlı, yumuşak bir tebessümle aydınlandı. "Üzülme ya Ömer. Onlar kral, ben ise peygamberim. Kölenin yediği gibi yerim, kölenin oturduğu gibi otururum. Çünkü ben Allah'ın Celle Şanuhu kulundan başka bir şey değilim," dedi. O aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir elçiydi. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü Hatemul Enbiya'ydı. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ama o aleyhissalatu vesselam aynı zamanda bir eşti, kocaydı. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ehli beytine karşı her zaman güler yüzlüydü. O aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe validemize radıyallahu anha çok sever. Dinlenmek istediği zaman başını onun dizine koyarak yatmaktan hoşlanırdı. O aleyhissalatu vesselam ilk hanımı Hazreti Hatice validemizi de radıyallahu anha çok sevmişti. Ona olan büyük ve derin sevgisi o vefat ettikten sonra da eksilmedi. Onun hakkını onu bu yüzden kıskanan hanımlarına karşı titizlikle korudu. Hanımlarına daima büyük bir şefkat ve nezaket gösterdi. Hazreti Ayşe validemize radıyallahu anha o korkunç iftira atıldığı zaman ne çevresindeki insanları tehdit edip susturmuş ne de Hazreti Ayşe validemize radıyallahu anha bütün bunların sebebi senin tedbirsizliğin diyerek sitem etmişti. Tehdit, hakaret, şiddet onun tarzı değildi. O aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir elçiydi. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü, Hatemul Enbiya'ydı. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ama o aleyhissalatu vesselam aynı zamanda bir baba, bir dedeydi. Bir baba ve bir dede olarak çocuklarıyla ve torunlarıyla her fırsatta oynaştı. Onları sevdi, öptü, kokladı. Onların başlarına gelen kötü şeylerde iyi ve müşfik her baba, her dede gibi üzüldü, hatta ağladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam sevgili kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha hariç diğer tüm çocuklarının ölümüne şahit olmuştu. Besbelli ki bu yüzden ona çok düşkündü. O yanına gelince eğer oturuyorsa hemen ayağa kalkar, kızının elinden tutar, yanağından veya alnından öperdi. Medine'den ayrılacağında kızına mutlaka uğrar, gönlünü alır, torunlarını severdi. Dışarıdan Medine'ye döndüğünde önce mescide gidip namaz kılar, sonra kızını ziyaret edip halini hatırını sorar ve kendi evine ancak ondan sonra giderdi.
çocuklarına, torunlarına ve kendi öz çocukları kadar sevdiği, yakın bildiği herkese vahyin öğrettiği şekilde seslendi hep. Bismillahirrahmanirrahim. Ey benim yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi kadar küçük de olsa, bir kayanın içinde de bulunsa, yahut göklerde veya yerin dibinde gizlenecek de olsa, Allah onu meydana çıkarır. Çünkü Allah her şeyi bütün incelikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Ey benim yavrucuğum! Namazı gerektiği şekilde kıl. İyiliği tavsiye et. Kötülükten sakındır. Başına gelen her şeye sabret. İşte bunlar azimli ve sabırlı olunması gereken konulardır. Kibirlenip de insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayan ve böbürlenenlerin hiçbirini sevmez. Resulullah aleyhissalatu vesselam çocuklarına ama özellikle de torunlarına, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anhum olan büyük sevgisini her zaman herkesin yanında açığa vurmaktan geriye kalmazdı. Onun aleyhissalatu vesselam torununu sevip öptüğünü gören bir bedevinin, "Benim 10 çocuğum var ama şimdiye kadar bir tanesini bile öpmedim." diyerek şaşkınlığını ifade etmesi üzerine, "Allah senin kalbinden merhamet ve sevgiyi çekip aldıysa ben sana ne yapabilirim? Dikkat et, merhamet etmeyene merhamet edilmez." karşılığını verdi. Kızı Hazreti Zeynep'ten radıyallahu anha olma Ümame isimli kız torununu sıklıkla omzunda taşır, beraberinde mescide getirir ve namaz sırasında omzuna, sırtına çıkmasına engel olmazdı. Üstelik bir defasında Ümame'yi kucağına alarak namazını kılmış, secdeye giderken onu yanına bırakmış, secdeden kalkarken de tekrar kucağına almıştı. Ashab-ı kiramdan Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile birlikte yatsı namazını kılıyorduk. Resulullah secdeye vardığı zaman Hasan ve Hüseyin sırtına çıkıyorlardı. Resulullah secdeden kalkarken onları gayet nazikçe sırtından indiriyor, tekrar secdeye vardığında onlar tekrar aynı şeyi yapıyorlardı. Namazı bitince birini bir yanına, diğerini öbür yanına oturttu. Ben yanına varıp, "Ey Allah'ın Resulü, onları annelerine götüreyim mi?" diye sordum. "Hayır," dedi. Küçük bir çocukken Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanında kalmaya başlayan ve 10 yıl boyunca onunla birlikte olan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. "Çoluk çocuğa karşı Resulullah'tan daha şefkatli birini görmedim. Kendisine tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir kez olsun öf bile demedi."

O aleyhissalatu vesselam seçilmiş bir elçiydi. Alemlerin Rabbi Allah'ın Celle Şanuhu son Resulü Hatemül Enbiya'ydı. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ama o aleyhissalatu vesselam aynı zamanda bizim gibi bir beşer, bir insandı. Bir gün bazı kimseler Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam evine geldiler. Konuşmalar sırasında Hazreti Ayşe validemizden radıyallahu anha, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam evde yaptığı ibadetlerin nasıl ve ne kadar olduğunu sordular. İşittikleri umdukları gibi değildi. Onlar Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam evinde sürekli namaz kıldığını zannediyor olmalılardı ki, işittikleri bu düşüncelerini haklı çıkarmayınca Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam az ibadet ettiğine karar verdiler. Sonra da bunun sebebi olarak, biz nerede, o nerede? Biz hiç onun gibi olabilir miyiz? Onun günahlarının tamamı bağışlanmıştır. Tamamen günahsızdır. Fakat biz öyle değiliz dediler. İçlerinden biri, ben bütün gece uyumayacağım, bütün geceyi namaz kılmakla geçireceğim dedi. Diğeri, ben hiç ara vermeden hep oruç tutacağım dedi. Bir diğeri de, ben hiç evlenmeyeceğim, kadınlardan hep uzak duracağım dedi. Bu sırada Resulullah aleyhissalatu vesselam geldi ve onların sözleri kendisine bildirildi. Bunun üzerine, bu sözleri söyleyen siz misiniz? Ben hepinizden çok Allah'tan korkar çekinirim. Ancak buna rağmen ben Ramazan dışında bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Geceleri bazen nafile namazlar kılarım, bazen de uyurum. Ayrıca evliyim de. Kim benim yaptıklarımdan yüz çevirirse benden değildir dedi. Ağır hasta olduğu halde iki oğlunun desteğinde yürüyerek Mekke'ye gidip hac etmeye karar veren bir kişiden bahsedenlere ise, bu kimsenin nefsine işkence çektirmesine Allah'ın ihtiyacı yok dedi.

aleyhissalatu vesselam her vesileyle insanları uyarır, hak ve hakikatin aydınlık ve dosdoğru yoluna davet eder ve o kutlu yoldan asla ayrılmamayı telkin ederdi. Ey insanlar! Bilin ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak, tutunacak en sağlam tutamak ise takvadır. Bilin ki insanların en kötüsü Allah'ın kitabını okuduğu halde ondan hiç yararlanmayan kişidir. Unutmayın ki dinlerin en doğrusu ve hayırlısı İbrahim'in dinidir. Bu din ise İslam'dır. Yolların hayırlısı Muhammed'in yoludur. Sözlerin şereflisi Allah'ın sözleridir. İşlerin hayırlısı Allah'ın emrettikleridir. İşlerin kötüsü dine sonradan sokuşturulan ve dinden olmayan şeylerdir. Ölümlerin şereflisi şehitliktir. Körlüğün kötüsü kalp körlüğüdür. En koyu körlük ise doğru yolu bulduktan sonra sapmaktır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Az olup kanaat edilen şey, çok olup saptıran şeyden hayırlıdır. Tövbenin kötüsü, ölüm gelip çattığı zaman yapılan tövbedir. Pişmanlığın kötüsü, kıyamet günü pişmanlığıdır. Zenginliğin hayırlısı, kalp zenginliğidir. Azıkların hayırlısı, takva azığıdır. Kazançların kötüsü faiz kazancıdır. Yemelerin kötüsü yetim malı yemektir. Mutlu kişi başkasının halinden ibret alan kişidir. Gösteriş yapan kişiye Allah da gösteriş yapar. Allah hayırlı işlerinde güçlüklere direnip gidişatını bozmayan kimseye mükafatları kat kat arttırarak verir. Ve hicretin 10. yılında, miladi takvime göre 632 yılının mübarek Ramazan ayında, vahiy meleği Hazreti Cibril aleyhisselam, her sene karşılıklı olarak yaptıkları mübarek Kur'an'ın mukabelesini iki defa arka arkaya tekrar edince, Resulullah aleyhisselatu vesselam, vahyin artık sona erdiğini, dolayısıyla da görevinin ve de ömrünün tamamlandığını anladı. Bunun üzerine hac etmeye karar verdi ve ashabıyla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu onun aleyhissalatu vesselam ilk ve yegane haccı olacak ve bu yüzden de hep veda haccı olarak anılacaktı müminler arasında.

Günlerden cumaydı. Zilhicce ayının 9. günüydü. Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin mümin Müslüman derin bir huşu içinde toplanmıştı. Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resul-i Ekrem, Hatemul Enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam onların şahsında bütün insanlığa şöyle hitap etti. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Yalnızca ona hamd eder, ondan mağfiret diler ve ondan yardım isteriz. Nefslerimizin şerrinden ve amellerimizin günahlarından yalnızca ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapkınlığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, bilmiyorum. Belki şu durduğum yerde bu seneden sonra sizinle bir daha görüşüp konuşamayacağım. Bu yüzden sözlerimi dikkatle dinleyin. Sözlerimi dikkatle dinleyip anlayan kişiye Allah rahmet etsin. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birine ulaştırmış olur. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, Mekke şehri nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapkınlıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Bilin ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Ancak ana paranız size aittir. Sizin hakkınızdır. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Ashabım, dikkat edin. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Ey insanlar! Muhakkak ki iblis şu toprağınızda kendisine kulluk etmenizden tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan titizlikle sakının. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Sözlerimi iyi dinleyin ve asla unutmayın. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarıldıkça, onlara uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir. Ey müminler!
Sözlerimi iyi dinleyin ve tutun. Mümin, müminin kardeşidir. Ve böylece bütün müminler kardeştir. Bir mümine kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Zorla alarak kendinize zulmetmeyin. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası eksik siyahi bir köle başınıza emir olarak tayin edilse, eğer sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyin ve ona itaat edin. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat edin, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ve hiç kimseyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere almayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah için söyleyin. Vazifemi yaptım mı? Tebliğimi yaptım mı? Bu soru üzerine Arafat Vadisi: evet ya Resulallah, Allah için tebliğini yaptın. Nübüvvetinin ve risaletinin gereğini yerine getirdin. Bize verilmesi gereken bütün öğütleri verdin. Buna şahadet ederiz. Nidalarıyla yankılandı. Bunun üzerine Hatimul Enbiya Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselam şehadet parmağını semaya doğru kaldırıp şöyle buyurdu: şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Sonra her şey ve herkes susar ve kelamullah olan mübarek Kur'an konuşmaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Her nefs ölümü tadacaktır. Resulullah da aleyhissalatu vesselam ölümü tattı ve Rabbine kavuştu. O artık bedenen yaşamıyor insanların, müminlerin ismiyle şereflenmiş ümmetinin arasında. Ama alemlere rahmet olarak getirip bildirdikleri, öğrettikleri capcandı, dipdiri koruyor varlığını. Mübarek Kur'an ve onun hayata nasıl aktarılacağının, nasıl yaşanacağının en güzel ve en somut delili olan sünnet-i Resulullah. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanuhu sonsuz lütfu ile insanlığa mübarek Kur'an'ı indirmiş. Mübarek Kur'an'ın en doğru anlaşılma ve uygulama biçimini de son Resulü Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin aleyhissalatu vesselam sözlerinde ve şahsında ortaya koymuştu. Bundan böyle mümin Müslümanlara düşen zihinlerindeki ve ellerindeki ebedi hidayet kaynağı ve eşsiz hayat rehberiyle düşüncelerini aydınlatmak, onu zihinlerine, kalplerine nakşederek imanlarını dosdoğru kılmak, kendilerini ve hayatlarını o son Resulün, Hatemül Enbiya'nın aleyhissalatu vesselam güzel örnekliğinde
inşa etmekti. Ne mutlu onun aleyhissalatu vesselam o kutlu davetine uyanlara, onu yaşayıp yaşatanlara.

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana tutan ne olmadı kadınlar? Bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun. Ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana

yolundasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları

yaşındasın.

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Hayamda namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıya. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdumdan seni?

사람이 아나 엄마 망상을 세다웠으니 얼두 야를 수련나 미디니 문외면 소각들도 유리얼두 네즈어들린 küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde

karşı edilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resul.

güzel Allah'ım. Şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Günaydın efendim, mutlu sabahlar, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumartesi sabahı geldiyse Merve ile günaydın zamanı da gelmiş demektir. Çaylar hazır mı, kahveler alındı mı? Çünkü biz mikrofon başındayız. Güzel şarkılar, keyifli sohbetler, günün sorusu, birbirinden renkli konular ve tabii ki de sizden gelecek mesajlarla dop dolu bir sabah bizi bekliyor.
1: Ömrüm olsun ziyade, Allah'a çok yalvardım baba salmasın.
0: Telefonunuzdan, radyonuzdan, Facebook'tan nerede olursanız olun sesinizi bize ulaştırın. Mesajlarınızı, isteklerinizi ve günün sorusuna vereceğiniz cevapları bekliyoruz. Hadi o zaman cumartesi sabahına birlikte başlayalım. Merve ile günaydın başlıyor.

programımızı çok sevilen Merlilerden bir tanesiyle yaptı. Bu bağda dolanı san. Mesajlar gelmeye başladı WhatsApp'tan ve Facebook'tan yorumlarınız. Ahmet Tisinli, Ahmet kardeşim hoş geldin. Özledim Ahmet, necesin? İnşallah iyisin, günaydın demiş, günaydın. Sefalar getirdin.

Ahmet bizim Ahmet. Ahmet bizim mesai arkadaşımızdı. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Bu balda dolanırsan derdime nereden ister. Efendim WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 numarasından WhatsApp'tan arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, Facebook'tan yorum yazabilirsiniz. Şu anda Facebook'tan da canlı yayındayım. Programı hem izlemek hem dinlemek istiyorsanız efendim. Birinci manimiz bu bağda dolanırsan oldu. İkinci manimiz de güzele bak güzele.

0777-331-64 numarasıyla arayabilirsiniz. Bugünün sorusunu hemen sorayım. Bugün efendim birlikte cevaplamak istediğimiz güzel bir sorumuz var. Hani bazen insanın nasihate ya da çözüme ihtiyacı yoktur. Sadece biriyle konuşmaya ihtiyacı vardır. Uzun uzun. Sadece bir kişi dinlesin isteriz. İçimizi dökelim. Derdimizi paylaşalım. Sıkıntımızı, düşüncemizi, mutluluğumuzu. Karşı taraf sadece dinlesin isteriz. Sizin için o kişi kim efendim? Bugünün sorusu bu.

Bugün cumartesi. Cumartesi günleri biliyorsunuz. Devlet kurumlarında çalışanlarının mesaisi yok. Ama özel sektörde çalışan ya da serbest çalışan arkadaşlarımızın mesaisi var.

0: Evet, ilk telefon bağlantımızı alalım. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Günaydın. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Baştan gözlerine gelip siz. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Abu Yakup Kümbatlı.
0: Hoş geldin Yakup babası.
1: Sağ olasın.
0: Baştan gözlerine.
1: Bir mani istedim eski zamandan mahallelerinden.
0: Emreyle.
1: Şişman sevdim sevanı zayıfların düşmanı.
0: Tamam. Kimar mahaniyetsen?
1: Eskiden de bu.
0: Kimar mahaniyetsen?
1: Kırmadan edirem eşime, kümbetler ahlakına, arkadaşlarıma.
0: Peki Yakup babası.
1: Birisi de kadirimiz var sana.
0: Çok teşekkür ederim. Yakup babası, bugün benim bir sorum var. Hazır edirem sana da sorma
1: tamam.
0: Özünü.
1: Tamam. Yerde bas yani arkadaş da ne edebilirsin atasın. Yani kardeş değildi tamam. Bazı işler var edebilir misin kardeşten söyleşirsen?
0: Evet.
1: Eşimden söyleşirsen.
0: Yani arkadaştan. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldı Yakup babası. Mani hemen hazırdı. Hemen veren merak etmeyesem. Başım gözüm zaten.
1: Emredesen.
0: Estağfurullah. Ben memnunum sizden. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Evet efendim. İlk şarkımızı, istek şarkımızı ve ilk cevabımızı almış olduk. Şimdi şöyle bir bakayım. Evet, tamam. İlk şarkımız hazır. Ahmet Tisini demiş ki zevkine göre bir şarkı istiyorum. Hay hay Ahmet, başım gözüm üzerine.

Evet, şöyle bir talihsizlik yaşadık efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben manini tekrar hazır edeyim arkadaşımız için. Eski bir manidi, Mahmut Tuncer'in bir manisiydi. Manim indi adıma geldi daha doğrusu. İstedim dedim, aa kimin şarkısıydı ya? Hatırlamadım pek, sonra ama araştırınca hemen aklıma geldi. Yasir Samancı gelmiş. Günaydın. Hakan Taşıyan'dan Hiç Bahar Yaşamadım şarkısını istiyorum demiş. Baştan gözlerine Yasir. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Necesen? İnşallah iyisin.

güzel, hareketli bir şarkıyla günümüzü devam ettirdik. Şimdi sırada başka bir istek şarkımız var. Yasir kardeşimizi bekletmeyelim. Bizlerden Hakan Taşıyan'dan bir şarkı istedi. Uzun süredir ben bu şarkıyı dinlemediğimi fark ettim. Güz Gülleri Gibiyim. Çok zamanında çok sevildi. Bu sabahta da dinleyelim efendim. Hakan Taşıyan sevenlerine gelsin. Şimdi günü hem isteklerinizle hem benim playlistimle, şarkılarla, türkülerle zaman zaman hareketli, zaman zaman duygusal, zaman zaman orta şeklinde gideceğiz. Eğleneceğiz, duygusallaşacağız ama dolu dolu 2 saat geçireceğiz. Telefonlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61. Bugünün sorusu şöyleydi.

Şarkı çok güzel ama şurası çok güzel değil mi? İnan ki hiç ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. İnan ki ağlamadım, hüzünlüyüm sadece. Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yağar böyle her gece. Gözlerimdeki nemler çiğ gibi yağar böyle her gece. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım. Ben hangi gün böyle hareketli başlayalım desem bir mani istisiz. Ben de sizinle birlikte duygusal bir ana geçiş yapıyorum ama olsun. Sizinle dinlediğim bütün şarkılar çok özel, çok güzel.

sonbahar. Şimdi arkadaşımızın adını bilmediğim için kullanıcı ismiyle okuyacağım. Biraz farklı gelmesin. Diriliş gençler oluyor Türkçesi. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar, umarım iyisinizdir. Yasir emoji koymuş, teşekkür etmiş. Rica ederim, seve seve, gözden baş üzerine. Efendim 0770 131 34 61 numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz modumuzu yükseltelim mi? Şimdi o duygusallıktan çıkalım mı biraz, ne dersiniz? Tabii ki duygusal şarkı isteyebilirsiniz, dinleriz de sabaha bir başka başlayalım bir. İlk telefon bağlantımızın ardından ikinci telefon bağlantımızı alalım. Alo. Alo. Alo. Telefon bağlantımız kesildi. Umarım arkadaşımız tekrar arar. Ahmet, çok teşekkür ederim. Sen de benim kardeşimsin. Efendim 0770 131 34 61 numarasıyla arayabilirsiniz. Az önce telefon eden arkadaşımıza yetişmedim, kusura bakmasın. De görün neylemişem. Günün sorusunu unutmuyoruz. Bazen çözüm isteriz, sadece biri bizi dinlesin isteriz. Peki efendim, sizin için böyle derdinizi, sesinizi duyurduğunuz, sadece konuşmak istediğiniz kim var?

Ayşem. Evet efendim, başka bir mektubumuz daha geldi. Yaralı Türkmenler, herkese merhaba, iyi günler abla. Ahmet Tuzu'dan sen Türkmen, ben Türkmen şarkısını istiyorum demiş Ali Köprülü. Hemen hazır ettim. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. Efendim, kim nereden yazıyor? Mutlaka belirtin.

Çok kıymetli bir isim gelmiş ya. Çok severim kendisini. Vissem abi, Vissem Boyahçı. Günaydın Hatun. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Merve Kalay'ı. Sabahlarımızı güzelleştiren, gönüllerimizi neşeleştiren. Abim hoş geldin, sefalar getirdin. Necesan, inşallah iyisin. Saygılarımı, hürmetlerimi sana iletirim. Şeref duydum bu güzel mesajın için. Eşine, ailene bol bol selam söyle abi lütfen.

Evet, telefon bağlantımız var. Alalım, alo diyelim, alo. Evet, teşekkür ederim. Tekrar aramanızı bekliyorum efendim. 0770 131 34 61 numarasıyla arayabilirsiniz.

Fatma günaydın yazmış. Günaydın canım, hoş geldin, sefalar getirdin. Herkese iyi sabahlar diliyorum abla. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. Sorunun cevabını vermek istedi. En yakın arkadaşım Nazlı. Ben en çok onunla konuşmayı, onun beni dinlemesini seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim Fatmacığım. Sana da günaydın. Evet efendim, cevaplar gelmeye başlıyor. Bugünkü sorumuzu şöyle kısaca yine bir hatırlatalım.

Ahmet Tuzun'un sesinden güzel bir mane yaşadıktan sonra... Evet, başka bir cevap da Yasir'den gelmiş. Yasir de diyor ki anne babamdan başka kimse yok. Allah ömürlerine bereket versin ya Rabbi. Bereket salsın ömürlerine. Evet, günün sorusu dedi ki bugün sadece biri var ki hayatınızda. Ona derdinizi, düşüncenizi, aklınızdaki fikri anlatırsınız. Ama yok o size yol göstersin. Sadece istisiz sizi dinlensin. Kim var bele sizi hayatınızda?

Ve Zeynep mesaj yazmış. Almanya'dan programımızın devamlı arkadaşlarından. Günaydınlar Merve Hanım. Umarım iyisinizdir demiş. Ben çok iyiyim Zeynep'ciğim. Umarım sen de iyisindir. Biz gurbetteyiz. O yüzden en çok da bu cevabı vermesi gereken kişiler bizleriz diye düşünüyorum. Haklısın. Gurbette olduğumuz için anne babamıza, kardeşlerimize dertlerimizi, tasalarımızı pek belli etmiyoruz. Ama ben burada en yakın, beni dinleyen, saatlerce dertleşebildiğim, mutluluklarımı anlatabildiğim eşim var. Ne güzel ya.

çok güzel bir cevaptı Zeynep. Bu açıdan düşünmemiştim. Evet, galiba bu sorunun en hassas cevabını gurbettekiler verecek. Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim.

Çok teşekkür ederim İhsan abi. Demiş ki Hatun, biz bu şarkıların tümünü dinleyebiliriz ama sizin sunumunuz bir başka zevk var. Eksik olmayın. Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim.

Şöyle bir başkent Bağdat'a gidelim. Bakalım bugün hava durumu başkent Bağdat'ta nasılmış? Bağdat güneşli bir güne 35 dereceyle başlamış. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselecek. Kerkük rüzgarlı bir güne başlamış. Sonra güneşli bir günle devam ediyor şu anda. Ve de 34 dereceyle ilerleyen saatlerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecek. Erbil güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 32 derece, 38 dereceyle güne devam ettirecek. Musul şu anda 31 derece, güneşli bir güne merhaba demiş ve ilerleyen saatlerde 39 dereceyle günü devam ettirecek. Pardon. Basra'ya geçelim. Basra güneşli bir güne merhaba demiş 37 dereceyle. Rüzgarlı bir gün bekliyor Basra'yı. 35 dereceden 45 dereceye kadar yükselecekmiş sıcaklık. Selahattin'e geçelim. Selahattin şu anda 36 derece. Güneşli bir gün hakim olacak. 42 dereceye kadar sıcaklık yükselecek. Telafer güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 31 derece. Güneşli bir gün yine telaferi bekliyor. İlerleyen saatlerde ise sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek. Ağköprülü hoş buldum demiş. Sefalar getirdin kardeşim. İnşallah iyisin.

0: 0770 131 34 61 telefon numarasına mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. Efendim, başkent Bağdat, Musul, Telafer, Selahattin, Duzhurmatu, Teza, Altınköprü. Herkesin telefonunu bekliyorum. Türkiye'den WhatsApp üzerinden arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Yurt dışından özellikle İstanbul, Ankara, Konya, Mersin. Özellikle bu bölgelerde dinleyici sayımız çok yüksek. A'dan Z'ye hepinizin telefonunu bekliyorum efendim. WhatsApp'tan telefonlarınızı, mektuplarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Mehmet Nalbantlı, günaydın, hayırlı sabahlar. Şarkı istiyordum, Zara, Unutamazsın. Hazırlarım, olur.
1: Gözüm arkada kaldı, yüreğim.
0: Baştan gözlerine hoş geldin Umam Atinece, sen inşallah iyisin.

Merhaba, biz Kerkük'ten Erbil'e gidiyoruz. Lütfen blok 3'ten kayıp kalp açar mısınız? Ben Abdullah Demir. Aşkım. Olur, neden olmasın Abdullah, hoş geldin. Seve seve. Ama bir şartım var, şimdi şarkının sesini aç ama trafikte lütfen kontrolü elden kaybetmeyin, tamam mı? Kalbimin içinde senin adın. Bazen bakın ben de gaza geliyorum. Arabada şimdi bazı şarkılar gaza getiriyor insanı. Buna hiçbirimiz inkar edemeyiz hani. İşte bu olmaz

soruyudur. Efendim, Karadeniz severiz. Şimdi yavaş yavaş istekleri verelim. Bir yolculuk yapan şu anda arkadaşlarımıza, Abdullah'a şu blokun şarkısını dinletelim. Sonra Mehmet Nalbantlı'nın şarkısını birlikte dinleyelim efendim.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından Mehmet Nalbantlı'yı daha fazla bekletmeyelim. Hazır duygusallaştık bir tık. Verelim o zaman Zara Unutamazsın. 0770 131 34 61 numarasıyla yurt içinden ve yurt dışından WhatsApp'tan mesaj atabilir, telefon edebilirsiniz veya ben normalden sohbet muhabbet edeyim, arayayım, konuşalım diyorsanız buyurun efendim. Teşekkürler abla, baştan gözlerine seve seve. Abdullah ne demek? Sana iyi yolculuklar diliyorum Abdullah. Yolun açık olsun. Mehmet Nalbantlı, hamdolsun iyiyim, siz nasılsınız? Armağan ediyorum size, sonra aileme. Ben de çok iyiyim. Hoş geldin kardeşim. Şimdi günün sorusunu tekrar edeyim kısaca ama. Şu anda WhatsApp'tan mesaj atan arkadaşlarımızdan da cevap bekliyorum.

Sen Beni Ömrünce Unutamazsın güzel bir şarkıydı. Mehmet teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir şarkıyı birlikte dinledik. Böyle bir fırsat bulduk.

Efendim, günün sorusu. Bugünün sorusunu biraz farklı yapmak istedim. Bazen insanın hani nesihete ihtiyacı yoktu yol gösterilmağına. Bəs həz edər, eşitsin biri özünü. Sadece dinlensin. Bu sizin için kimdir? Eşiniz, arkadaşınız, ablanız, uzakta olan bir yakınınız olabilir. Sizin için kimlerdi? Anne babam diye cevap verenler oldu. Eşim diye cevap verenler oldu. Efendim, herkes güzel cevaplar verdi. Bir arkadaşımız da dedi bazı şeyleri Yakup babasıydı, telefon etmişti. Dedi bazı şeyleri ailemizle konuşamıyoruz. O yüzden ben arkadaşla konuşmayı tercih ediyorum dedi. Sizlerin cevapları nelerdi? Bugün programımız yine konularla dolu efendim.

Efendim programımızı paylaşabilirsiniz. Facebook üzerinden yorumlarınızı bekliyorum. Güzel şarkımızın ardından şimdi biraz böyle moralimizi yüksek tutalım. Çünkü eğlenceli konular var sırada. O güzel bir mesaj gelmiş Ferdi'den. Günaydınlar, günaydın Ferdi. Umarım iyisindir, nasılsın? Ferdi abi benim teyzem oğlu. Romantik bir mesaj yazmış eşine. İstediğin şarkıyı başkasından vereceğim bu arada. Ben gönlümü tek sana verdim. Tek aşkım Şadan'a armağan ediyorum. Bir de size gelsin demiş. Çok teşekkür ederim.

38 dakika mı geçti? Şaka olmalı. Ne çabuk ya. Sizlerle zaman ne güzel geçiyor. Evet, yine trafikten bir mesaj. Arkadaşlar, bu mesajları lütfen araç kullanırken bana yazmayın. Tedirgin oluyorum. Allah hepinizi saklasın. Yine hitap olmasın bize, sanayideki bütün beylere, şu anda araba tamirinde olan veya tamirci bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selamlarımızı yollayalım. Bizi unutuyorsun diyorlar. Tabii ki şu anda inşaatta çalışıp bizi dinleyen birçok dinleyicimiz var. Allah kuvvetinizi versin ya Rabbi. Şoför kardeşlerimize de hayırlı bereketli kazançlar. Allah yardımcınız olsun ve Allah size bol bol sabır versin. Trafik artık sabır işi olup da. O yüzden sabır önemlidir. Ben telefon etmek istiyorum. Derdim var, manim var. Hazredirem sizinle eşidim. Dir sağız. Buyurun efendim, 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

şarkıyı dinleyip hafif siz de böyle eski Türk filmlerini böyle Hababam Sınıf falan canlanıyor mu? Canlanıyorsa tamam. Şimdi ne yapalım? Güzel şarkımızı dinleyelim. Ben gönlümü sana verdim. Muharrem Aslan'ın sesinden dinlemiş olalım. İrem Atilla, günaydın. İstanbul'dan tüm Türkmenlere iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin İremciğim, nasılsın? Sefalar getirdin İstanbul'daki bütün dinleyicilerimize, takipçilerimize de selamlar olsun.

0: Efendim çok güzel bir şarkıyı birlikte dinlemiş olduk. Güzel bir istek şarkısıydı. Anla beni, gidecek yolum yok, sevdamı diyecek yerim yok, yüreğimin dayanacak gücü yok, gelmedin yar, gelmedin.
1: Yüreğimin dayanacak gücü yok.
0: Evet efendim, ben de bu şarkıyı istiyorum, birlikte dinleyelim, benim de şarkımı verin ya da muhabbet sohbet edelim diyorsanız buyurun efendim, telefon hattımız açık. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. İrem demiş ki çok teşekkür ederim, sizleri duydukça iyi oluyorum, ne güzel bir mesaj. Ben böyle güzel mesajlar gördüğümde çok daha mutlu oluyorum. İyi ki geldin, hoş geldin. Gidiyor, 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilir. İsteklerinizi, önemli, her şeyden önemli, cevaplarınızı bana iletebilirsiniz. Günün sorusu bugün, biriyle derdinizi kiminle paylaşırsınız, kime anlatırsınız, kim sizi dinler? Kısacası. Yazın bakalım. Annem babamdan başka kimse yok diyen oldu, eşim diyen oldu. Sizin için kim?

Çok güzel bir mix. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Dün YouTube'da şarkılara bakarken şöyle bir yine bir düet, Hakan Altun ile Sibel Can'ın bir düeti karşıma çıktı. Murat Bey'i hatırladım. Her zaman bizden o şarkıyı istiyor. Bir düet istiyor mutlaka. Hemen görür görmez hatırladım. Belki de şu anda dinliyordur. Kendisine selamlarımı ileteyim.

değer mi değer sana? Bakın bazı şarkıların bir cümlesi, iki kelimesi sizi sizden alır ya, bu da beni benden alıyor. Nazlı Terzibaşı günaydın, nasılsın demiş. Nazlıcığım hoş geldin, sefalar getirdin canım. Sen nasılsın? İrem bu arada İstanbul'da şu anda hava tam nasıl? Allah her zaman sizlere mutluluk, huzur içinde olursunuz inşallah. Hep birlikte. Hep birlikte huzurlu ve mutlu olalım canım.

Çağırsan gelmem mi? Bu şehri ateşlere vermem mi? Sevdiği için insanın yapabileceği... Dünyaları yakarım diyor ya kısaca. Güzel aslında. Şimdi mesajlar gelmeye başladı. Ferdi demiş ki tek beni dinleyen, yardımcı olan karım, cevabını böyle vermiş.

Şimdi bugünkü konularımız neler var? Bir sağlık konumuza göz atalım. Elmalim günaydın, mutluluklar. Merve gözüm deyip de hoş geldin, sefalar getirdin.

Telefonlarınızı yurt içinden, yurt dışından WhatsApp üzerinden bekliyorum. 0770 131 34 61. Sesinizi duymayı istiyorum. Her şeyden önemlisi. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Şimdi geceleri neden aklımıza sürekli düşünceler geldi? Neden sürekli uyumaya yakın hep bir şeyler düşünürüz? Bugünkü konumuz böyle. Hiçbir şey yapmadan yoruluyor muyuz? Evet. Gece düşünerek.

Aman, ey kaşları keman. Habil Memedov ve onun öğrencileri. Ekip muhteşem. Bir öğretmen düşünün. Sınıfında 8-9 tane öğrencisi var. Sesleri çok iyi. Bir ekip kuruyor. Bu kendisi şu anda.

Ey sevgili Canan, sırf eşkime inan. Ne güzel diyor değil mi? Üstadım hoş geldiniz Muhammed Hamzeli. Sefalar getirdiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'tan başarıdan başarıya erdirsin sizi inşallah demiş. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yağmurlu ve çok soğuk, 15 derece diye cevap vermiş İrem. İrem, ben de sabah bilirsen ne düşünürdüm dedim. Benim bir klasiğim var. Her zaman bunu çok düşünmem. İlk yağmur yağdığında hemen o ilk güne geldim radyoya ve Davut Güloğlu'nun Hava Kara Bulutlu Yine Yağmur Yağıyor şarkısını veririm. Birçok şarkı var. Ben o güne özel veririm. Çok severim. Bir an önce gelsin, o torpak kokusunu alın.

Evet efendim. Şimdi ben senden A köprülü bir şey soracağım. Bir ses göndermiştin. Dinledim onu, yayına vereyim mi, vermeyeyim mi? Şöyle. Bana özel mi yolladın yoksa program için mi yolladın? Cevap verse çok mutlu olam. Reşidiyeoğlu çok güzel, sağ ol. Musul'dan selam olsun sizlere. Oo efendim. Çekmiş aşağıya. Bir de soruyorlar. Ay inşallah yakın zamanda giderim ya. Ben her yere gittim. Bir Musul'a gidemedim. Nasıl olacak? Çok istiyorum gitmeyi bu arada. Geçtim, Musul'dan kaç defa geçtim ama gidemedim. Musul'a saygılar, selamlar efendim.

0: Bu da yeni bir şarkı efendim. Meşhur oluptu, ben de dedim. Biraz trend oluptu. Yeni çıkan şarkılardan pek beğenmedim. Fakat trend oluptu, paylaşmak istedim. Evet, birazdan vereceğim, tamam. Aa İrem, gidiyor musun? Sen de Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. Bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldunuz. Sağ olasın.
0: Necasız?
1: Selahfer'den.
0: Baştan gözlerine geldi siz. Adınız ne adı?
1: Rıdvan Babası.
0: Rıdvan Babası. Bir de hoş geldin sen. Sefalar getirdim. Emrela.
1: Hoş buldum. Sağ olasın. Vallahi ben telefon ettim, bir şarkı istiyorum.
0: Baştan gözlerine.
1: O şarkı dere boyu saz olur, gül açılır yazıyor. Bu şarkını bütün Türkmen FM radyosunu dinleyenlere armağan olsun.
0: Baştan gözlerine. Emredesen. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu anda Tel Afer'de cev necadı? Havalar nece olup da?
1: Sıcak.
0: Sıcak. Tamam. 38,
1: 37, 38. Bu işe değer.
0: Baştan gözlerine. Çok sağ olasın. Bak. Hoş geldin sen.
1: Sağ olasın.
0: Baştan gözlerine. Allah'a emanet olsun.

0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz efendim. WhatsApp'tan telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Sen beni abla, ben Maye Temen'de trafikte ya. Senden güzel bir mani istirem. AP o, tamam tamam, hemen vereceğim.

0: Muazzez Ersoy seviyorsunuz diye listeye ekledim. Hemen eklemek istedim. Bir sesimiz vardı, onu dinleyelim.
1: Öncelikle saygı selam var size Maruha Hanım. Günün sorusuna geldiğiniz zaman da biz büyüklerimizi eğer dinlesek hayatımızda saçmalık bir şey. Çünkü onlar bizden çok yaşayıp, bizden çok görürler. Ve değil ben çok yaşayan insan, çok gören insan daha çok bilir, daha çok malumat olur, daha çok bilgili olur. Ama şimdi biz bir durumdayız bu hayatta. Gerçekten kimse kimseni dinlemeli, kimse kimseden hakem kabul etmeli. Nasihat olarak da yani hatta bilgi bile maalesef bu duruma ulaşamadı. Şimdi size patronlar vardı. Her şey söz görüşündeydi. Görüşünde o da Bernamete katılsın diye görüşünü şey edildi. Ve bu da benim görüşüm. Fakat şimdi bizde doğrusu budur. Kimse kimseden hiçbir hakikat kabul etmiyor. Kimse kimseni dinlemiyor. Ve bir de denselaştığı zaman seni galet anlayacak. Bu benim şahsi görüşüm.
0: Teşekkür ederim Ağa Köprülü efendim, kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes kendi düşüncesini belirtmekte özgür. Ben mesajlarınızı bekliyorum. Işın Karaca var listemde. İndi telaferden telefon eden arkadaşımızın şarkısında hemen baştan gözlerini hazır edirem. İlk bir saati geride bıraktık. Man yenge uyandım. Ya da bir saati zaten sizinle güne güzel başladım. Bir sağolsun, hoş geldiniz. Yenge uyandım, takatim yok. Bugün cumartesi, yapmam gereken çok iş var. Ya da işe gelirim, bir sağolsun efendim, hoş geldiniz. Hadi gelin birlikte güne enerji dolu başlayalım böyle. Bu konuşmayla artık bu şarkı ne kadar uyduysa. Ben buradan enerji verdim. Işın Karaca ben insan değil miyim diyor. O da ara sıra öyle şeyler. Sen attın. 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz. O Ali abi gelmiş. Vallahi ben Ali abi mene mesaj yazan da programda, yani tanıtmam gerekiyor çünkü kendisini. Zaten Ali İnce Parmak ismiyle birlikte imzasını taşıyor ama bilmem diyeyim aranjör, bilmem diyeyim yapımcı, ses mühendisi, sunucu. Vallahi bilmiyorum. Olmaz bu kadar. Dur özümkini sayayım. Çok talihli. Maşallah, Allah nazarlardan sakasın efendim. Çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli birim. Günaydınlar. Sabah sabah ne bu damarlar? Görürsen abi ben de bilmiyorum. Dinleyicim bugün duygusaldı. Sebetti güne başları. Pazar gün duygusal olması gerekirken bugün duygusaldım. Ben de bilmiyorum nişin beladeler.

hoş geldin abi, sefalar getirdin. Mustafa Erbilli, günaydın, mutlu sabahlar Merve abla demiş, başarılar dilerim. Hoş geldin canım, nasılsın? Ali abi, indi neyi gülüsen? Saymağıma yen damar manilere. Efendim, tek ezili rakibim. Peşinde. Öyle bir sunucu ki enerjisi çok çok iyi. Peşinde.

Evet, bence de yeter damarlar. APO isteğimiz var. Telaferden telefon eden arkadaşımızın isteği var.

Evet, şimdi aslında güzel bir hazırlamıştım bir türkü ama istek çok. Şimdi o türküyü sonraya erteleyelim, olur mu? Bir şarkı dinleyelim. Telafer'den bize telefon eden arkadaşımızın isteği üzerine.

O Ali abi güzel yorumlamış. Diyor ki bence Duygu'nun hiç belli bir zamanı yoktur. Ne zaman gelirse hoş gelsin. Abi aklımdan mesajını okudum, bir şey geçti. Kötü bir espri olacak belki ama. Günün sorusu bugün şöyleydi. İşte kimi ararsınız canı sıkıldığında? Mesela sadece sizi dinlesin. Yorumlamasın, düşüncesini ifade etmesin belki de. Yeter ki sizi dinlesin. Şimdi dedim ki ben Ali abiye bu soruyu sorsam Ali abi kesinlikle bana şöyle stüdyom ve mikserim der diye düşündüm. Seni en iyi dinleyendim.

Şimdi istek şarkılarınızı hazırlayacağım ama şöyle konularımıza dönelim. Bugün dedim ki sizlere sağlık konumuzda ne var? Geceleri neden sürekli düşünüyoruz? Şimdi uzmanlar şöyle diyor. Ali abi diyor ki beni en iyi dinleyen ChatGPT. Öyle mi? Ona komut vermek de ayrı dert. Ona istediğini anlatmak da ayrı dert. Yakışır abime. Benim yapay zekayla işliyor var. Onu dinleyelim. Seve seve veririm. Benden de size armağan olsun. Yanarım alev alev. Ateşi seviyorum gönlüm alev alev. Saza ağlıyor. 0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp'tan mesaj atabilir, arayabilir veya normalden arayabilirsiniz. Herkesin telefonunu bekliyorum. Yurt içinden, yurt dışından dinleyen herkesin. Evet efendim, bir APU isteğimiz vardı. Onu da verelim. Bu arada ben hafiften sağlık konumuzu anlatayım. Umarım bu şarkıya odaklanmam istemsiz olarak.

0: Tamam, hemen duş sonrasında Serdar Ortaç hazırlayacağım, merak etmeyin.
1: Kaderim ben de bu derdine, fakir yar olmuyor zengine, diyor davul bile dengi dengine.
0: Abi bu şarkıda ben nasıl konu anlatayım? En sevdiğim şarkılardan biri. Neyse, konumuza dönelim. Uzmanlar ne diyor? Diyor ki gün içerisinde beyin hep işlevde, çalışıyor ve bir şekilde aktif. O kadar yoruluyorsunuz ki ve bunun farkında değilsiniz. Gece tam yatmaya yakın beyin size şu komutu veriyor. Sen bunu gün içinde düşünmedin ya da gün içinde bunu neden yaptın? Gece bir anda kendinizi düşünürken buluyorsunuz. Şimdi buraya kadar da her şey normal diyelim. Asıl bundan sonrası çok anormal olmaya başlıyor. Uzmanlar diyor ki işte o düşünce var ya, yarım saat, bir saat, 15 dakika... bir günlük fiziki yorgunluğunuz, yani vücut yorgunluğunuzla aynı eşdeğerde. Çünkü beynin kapanmasına izin vermiyorsunuz, sürekli düşünüyorsunuz. Uzmanlar bunun için ne yapabiliriz sorusuna da şöyle yanıt veriyor. Diyor ki en iyisi nefes egzersizi. Eğer düşünce sizi alıyorsa nefes egzersizi yaparak mutlaka uyumaya çalışın ve lütfen telefonla oynamayı bırakın. Telefonu bir köşeye bırakın ve kendinize uyumak istiyorum, beyninize komut verin diyor. Vücudunuzla konuşun diyor. Çünkü beyin komutları dinliyor. Hani diyoruz ya manifestlemek, onun gibi aslında. Bunu yapın diyor. Şimdi geceleri bunu yaşayan var mı? Geceleri tam uyuyacakken böyle düşünceye dalan, istemsiz bir şekilde.
1: Suç benim, kurdum bırak bu düş benim.
0: Varsa efendim söyleyin. Evet, çok sabırsız bir arkadaşımız. Şimdi dedim sırada var istediğin şarkı ama sırayla senden önce de bir arkadaşımız yazmıştı. İstediği bir şarkı vardı. O yüzden herkes sırasını bekliyor arkadaşlar. Ben de şöyle arkadaşımızın istediği şarkıyı yazayım. Galiba duymamış. Evet, güzel bir doğuş şarkısı. Doğuşu şarkı.

0: Çok güzel bir araya. Böyle farklıydı. Ama sonra eski popülerliği kalmadı. Bir 90'larda çok aktifti, çok aşırı. Uzmanlar diyor, biz şarkı istiyoruz, sen kendi kafana göre şarkı atıyorsun, açıyorsun. Senden önce istek vardı ya. Pek kafama göre sayılmıyor ama. Sana göre öyle. Pek idare eden bir tipim yok ama. Evet, Murat Gedik Ağa gelmiş. Hoş geldin Murat, sefalar getirdin. Günaydın Merve Hanım, günaydın Türkmeneli, iyi yayınlar dilerim demiş. Sefalar getirdin Murat. Nasılsın? Umarım iyisindir.
1: Ne güzel.

Hanım, sorunuzun cevabı da ben annem olarak veriyorum. Beni en iyi dinleyen, anlayan kişi annem demiş. Çok teşekkür ederim. Altın Köprü'ye de selamlar, sevgiler Ümit kardeşim.

Dinleyicilerden biri de benim. Sizin bütün şarkılarınızı sizinle birlikte dinliyorum. Ara sıra trip de atıyorsunuz. O da ayrı bir dert. Tatlı bir dert. Neyse. Şimdi sıradaki istek şarkımız Serdar Ortaç Poşet. Mustafa Erbili'nin isteğiydi. Evet. Konular. Programımızın konularına geri dönelim. Abla soru neydi? Murat, bu arada sen bir defa dedim mani istesav yaz dedim. Benim manilerim çok duygusaldı. İstemiyorum mani yazdım hani duygusal. Bugün tam senin istediğin gibi de. Herkes duygusal mani isterim.

Nazlı Tercibaşı, Güzel Çiçekler Kalpler benden sana. Çok sağ ol, teşekkür ederim, mahcup ettin bizi. Hayır ya, espri yapıyorum. Olur mu öyle şey, seve seve. Şarkı için sabırsız olmak da güzel bir şey. Beni mutlu ediyor, iyi ki yazıyorsun.

Bugün burçlarla ilgili konumuz. Telefon başına geçince burçlar ne yapar? Kim sosyal medyada kaybolur? Kim mesaj yetiştirir? Kim de sadece bakıp çıkar? Aman uğraşacağım mı der? 0770 131 34 61 numarasıyla WhatsApp'tan, yurt içinden, yurt dışından her yerden bize telefon edebilirsiniz. Telefonlarımızı, mesajlarımızı bekliyorum. Güzel bir şiir yollamış Ali Köprülü. Birazdan duygusal şarkılar olduğunda okumaya çalışacağım. Eline sağlık Ali.

abla, Murat Kekilli'den bir şarkı. Olur, veririm ümit. Altın Köprü'ye tekrar saygılarımızı iletelim. Duz Hurmatu, Musul, Telafer, Salahattin. Hepsine tek tek selamlarımızı yolluyoruz. Şu anda yolculuk yapıp

başlamış durumda. Duygusal isteyen buyursun istesin. Duygusal başladı güne, ne yapalım artık? Oldu bir defa yani. Kış günü siz duygusal isteyeceksiniz. Ben hareketli şarkı vereceğim. Bana ne, bana ne.

rahat. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Şimdi bir Barış Manço var, sonra bir Murat Kekili var. Burçlarla da ilgili konularımız

Geçelim burçlara. Evet, Koç burcu. Video izler. Telefonda nasıl vakit geçirir bugünkü konularımız? Radyolarını yeni açanlar için diyor ki video izler, çabuk sıkılır, uygulama değiştirir. Çok çabuk bıkar telefondan diyor. Bu da katılmıyorum. Nasıl gelin ayağına takar, al al. Boğa burcu, alışveriş ve yemek videolarına bakar. İkizler, aynı anda mesajlaşır, konuşur, video izler. Yeteneğe bak. Ben ikizlere katılıyorum bu arada. Yengeç burcuna geçelim. Aileyle konuşur, eski fotoğraflara bakar. Aslan burcu telefon elindeyken ne yapar? Fotoğraf çeker, paylaşır, beğenileri kontrol eder. Güzel. Başak burcu araştırır, düzenler, bildirimleri temizler. Damdan. Çaydan oldu damdan. Efendim, programın son 40 dakikasındayım artık. Mesajlarınızı, istek şarkılarınızı, cevaplarınızı bekliyorum. Hadi bakalım Facebook üzerinden izleyenler, cevaplarınız gelsin.

0770-131-34-61 numarasıyla telefon edebilirsiniz. Telefon arzu belgilerim. Bir Murat Kekili isteği var. Hemen onu da durutmayalım. Altınköprü'den bir arkadaşımız bizden istedi. Ümit, baştan gözlerine seve seve. Evet efendim, 6 burç arası bir ara verelim. Bugünkü burçlarımız. Dedik ki bugün burçlarla ilgili konumuz neydi? Konumuz şöyleydi. Telefon ellerinde olduğunda burçlar ne yapar? Hangi uygulamaları takip eder, sıkılır mı, mesaj mı atar, daha çok konuşur mu diye bir konumuz vardı. Bugün onu konuşuyoruz.

Evet, geçelim diğer 6 burcumuza. Terazi ile devam edelim. İlk 6 burç tamam, şimdi diğer 6 burca bakalım. Telefon onların elinde ne işe yarıyor? Terazi burcu fotoğraf seçer, sosyal medyada dolaşır. Akrebe gelelim. Akrep sessizce bakar, araştırır, inceler demiş. Yay burcu video izler, yeni yerler keşfeder demiş. Oğlak işlerini halleder, sonra biraz sosyal medyaya bakar ve hemen kapatır demiş.

Kova burcu teknoloji ve ilginç içeriklere dalar. Teknoloji pek kendi burcum olduğu için yok vallahi o kadar dalmıram. Pek de başım çıkmaz. Hiç de sevmem. Ama ilginç içerikler, ilginç bilgiler. Zihnim öyle şeylerle dolu maalesef. Telefon dahilimde olduğunda yine aynı şeyi devam ettiren. Balık burcu müzik dinler, hayallere dalar, zamanı unutur demiş. Peki sizin burcunuz telefonu eline alınca ne yapıyor? Kiminki doğru çıktı. Efendim Barış Akarsu isteği var. Hemen dinleyelim. Bir Barış Akarsu şarkısı istiyorum demiş Murat Gedik Ağa. Seve seve hemen hazırladım. Bilmeden içsin. Emeğinize sağlık. Çok güzel iş yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Güzel mesajlarınız için. Bilmeden sizler de iyi ki varsınız. Bilmeden.

0: Evet efendim, umarım gönlüne göre oldu Murat. Şarkı, bu şarkı bizden de sana armağan olsun. Evet, geldik yavaş yavaş son yarım saate efendim. 1,5 saattir sizlerleyim. Zaman nasıl geçti hiç anlamıyorum.
1: Gönlümün sıkışısan, parlayan ışığısan. Kız senden güzel yoktu, sen güzeller ışığısan.

Radyosunu yeni açanlara bir kez daha diyarın hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hapınız bir bir. 0770 131 61 numarasını 131 34 61 pardon. Aa gitti aradan. İki rakam unuttum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Bize telefon edebilir. Sesinizi eşidir. Ben telefon etmek istemiyorum. Mesaj atın. Buyurun efendim. Yine bekler WhatsApp'tan. Ya da hazırdır sağız sesi yollayasız. Mutlaka bekleriz. Yurt içinden ve yurt dışından herkesin. Başkent Bağdat başta olmak üzere şu anda Irak'ın her bir köşesinden telefonlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı. Aynı zamanda efendim WhatsApp'tan telefon edebilir miyiz diye soran çok oluyor. Evet, edebilirsiniz. Sesinizi de duymuş olurum efendim.

0: Evet, mesajlarınız geliyor. Facebook'tan hepsine bakıyorum. Şimdi güzel bir mesaj gelmiş Zeynep Hanım'dan. Aa, biz Zeynep'leri çok severiz. Zeynep'ler de bizi çok seviyor. Zeynep demiş ki, günaydınlar, mutlu sabahlar herkese. Ben Ömer annesi Altınköprü'den sizlere katılıyorum. Sinan Özen'in şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Her sabah severek sizinle uyanıyorum. Türkmen FM dinlemekle çok mutlu oluyorum. Türkmen FM'de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep, nasılsın canım? Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Yan sen değil misin beni hap bu hallara koyan? Haydi dünyaya geldim.
0: Hangi manisini istesen varım?
1: Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim. Ay vurur ayan beyan geldim kapına yayan.
0: Aa, çok teşekkür ederim üstadım, çok teşekkür ederim değerli edebiyatçılarımızdan üstadımız. Türkeş Muhammed Tuzlu şöyle bir şey yazmış mene ama. Birincidi, bir yakut, bir incidi, Marvan'ın programı her vakit birincidi. Eyvallah, sizi usta yavuzdan.
1: Anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayısın.
0: Üstadım çok teşekkür ederiz. Çok kalemi güçlü edebiyatçılarımızdan programımıza da katılmıştı, çok beğenmiştiniz. Gelecek günlerde tekrar belki bir bağlantı yaparız üstadımızla.
1: Elimde çiçeklerim çoktur diyeceklerim, aç kapıyı sevdim yoktur gidecek yarım, boylarına bakar.
0: Zeynep hangi manisin sen hayatım?
1: Kız senin gülüşüne İstanbul.
0: Evet, Yıldırım Salih, hoş geldin Yıldırım, necesen, inşallah iyisin. Selam yazmış, sefalar getirdin.
1: Sevdim, yok.

Ya ben anlatamadım, ya sen anlamıyorsun. Çok sevdiğim bir Karadeniz şarkısı. Şimdi Zeynep Hanım'ın isteği üzerine efendim Sinan Özen'in sesinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Altınköprü'ye de saygılarımızı, selamlarımızı iletmiş olalım. Sigaramın dumanı, sigaranın dumanı ben olayım şarkısını istiyorum demiş. Baştan gözlerine Zeynep'ciğim. İyiyim Merve'ciğim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim canım. Mesajın beni mutlu etti. Sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah, rica ederim, seve seve. Mavi bayrak bayrağım, karanlıkta çırağım. Bu bayrak sayasından yahın oldu İrağım. Kaleminize sağlık efendim. Üstadım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yıldırım sen nasılsın? Umarım iyisindir.

Evet, son kez böyle sorumuzu hatırlatayım. Son kez mi hatırlatayım? Bayağı yeni gelen var. Şöyle bakıyorum. Efendim, bugünün sorusu şöyleydi. Bazen insanın nasihata, çözüme ya da uzun uzun konuşmaya ihtiyacı yoktur. Sadece karşısındaki kişi onu dinlesin ister. İçini döksün, anlatsın. Hiç yargılamasın. Sadece dinlesin ister. O kişi sizin için kimdi?

Evet, Sara gelmiş. Günaydın Sara Tuncar. Günaydın canım demiş. Günaydın canım, hoş geldin, sefalar getirdin. Altın Köprü'den mesaj yazan Ömer annesinin isteği üzerine bu güzel manyayı eşittikten sonra bir imparator şarkısı sırada var. Birlikte dinleyelim efendim.

hoş buldum demiş. Sare, sen öğretmendin galiba. Yeni dönem başlıyor. Allah öğretmenlere güç kuvvet versin. Gerçekten çocukla uğraşmak bir başka zor ya.

Bize Ali bir şiir yollamış. Hiç unutulmayan kötü maziyi unuttum sevdiğim seni görünce. Yaşadım tadınca bitmez sevgini. Meğer ölüymüşüm ben senden önce. Sen varsan vardır güzel yaşamak. Senden gayrısı kahır taşamak. Anladım ki sevda seninle ancak yaşarmış sen gönlüne girince. Bana bu ettiklerini dünya... Teşekkür ederiz Ali. Şimdi bir Seda Sayan şarkısı dinleyelim. Son telefonları almaya başlayayım. 0770 131 34 61. Evet, ben dinleyicimi iyi bilirim, iyi tanırım. Sen de iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ederim canım benim. Bir tekne öğretmenisin, onu bilmiyorum. Onu da yazsam mutlu olurum. Evet efendim, hadi cevaplarınızı bekliyorum. Bugünün sorusu. Sizi en iyi dinleyen kim var hayatınızda?

Şimdi Mustafa Ceceli verelim mi bir tane? Bir ikide duyuyor eşi Dağın Özden'i. Ama hangi şarkısı ya? Nefesim, nefesim. Karar verebilmedim. Öğretmeni, aa ne güzel. Ben kime çektim ben? Sevgili öğretmenimiz,

Sara da cevap vermiş. Beni en iyi dinleyen annem tabii ki demiş. Annenin de elinden öpüyorum o zaman. Uzun ömürler dileyim. Evet, WhatsApp'tan şu anda mesaj yazanlar. Mesajlarınızı bekliyorum. 0770 131 34 61 numarasıyla ulaşabilirsiniz. Ben de bu arada sizlere birkaç şey anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştım. Diri eğer Instagram olmasaydı ne olardıydı? Ya da Facebook, Snap olmasaydı. Ama en çok bakın Instagram bölümünü ben haz ederim sizin için paylaşım. Diri Instagram olmasaydı, Snap ya da internet olmasaydı, yine de hiç tanımadığımızın birinin hayatıyla öz hayatımızı kıyaslardı. Ne kadar doğru diri. İyi durumda olan bir eşyamızı modadı diye yine de gişerdi. Ama yalanım yok kıskancım, birazcık daha hırsızım sana yan bakar. Her gün kendimizi bir resim paylaşmak zorundaymış gibi hissederdi. Ama yalanım yok kıskancım, birazcık daha hırsızım sana yan bakar. Ne kadar doğru dire. Hiç böyle düşünmemiştik değil mi? En çok Instagram tam oda oldu ya. Snap'te de evet ama dünya genelinde. Mesela Snap bizim ülkemizde daha fazla kullanılıyor. Dünyanın diğer bölgelerinde Instagram daha ağırlıkta kullanılıyor. Doğru derim. Mesela Instagram olmasaydı başkasının hayatını bu kadar ilgilenerdik, merak ederdik. Ya da mesela eskiden çok güzel bir şeydir. Eskiden eşiye böyle tezler geçmezdik. Yani ama şimdi moda diye değişiyoruz. Acaba gene değişir miydik? Böyle hiç düşünmemiştim. Çok hoşuma gitti. Ben de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Böyle düşünmek tuhaf geldi biraz. Bir de ilginç bir bilgi okudum. Şimdi kot pantolonlarda küçük bir cep var. Hepimiz diyerek ki ay bu cep ne işe yarar acaba? Aslında işte kot pantolon nasıl derler? Özellikle de kovboylar hani artık kalbi çıkmaya başlayanda bir cep istiyiptiler yapsalar. Bunun nedeni de eskiden kol saati çok yaygın değilmiş. Kimler dost kimler düşman? Sen gel benim. Ve yani saat taşırlarmış ve bu saati hani çalışırken cebe koyup çıkartmak çok zor olurmuş ya da işte düşme ihtimali falan olurmuş diye o kot pantolonlarımızdaki o küçük cepler aslında eski dönemlerde tamamen işte el saatleri için tasarlanmış ve onlar daha hani güvenli olsun, işte çıkarması kolay olsun cepten diye hemen anında saate bakabilelim diye aslında keşfedilmiş. Kalıp böyle kesilmiş ve o günden bugüne de bu kalıp üzerine gidiyoruz aslında. Birçoğumuzun o cep işine yaramıyor pantolonlarımızdaki ama yine de o gün bugündür işte kalıp öyle çıktığı için hala bugüne kadar aslında yüzyıllardır gelen bir dikiş bir tasarım olmuş. Her insanın sır ortağı var. İyi gelen başı derde düştüğü zaman onu arar, dertleşir, moral alır bence. Yani iyi gelir. Evet ben de onu diyorum ama kim? Sizin için kim bu?

Facebook üzerinden yayınımız bugün bayağı aktif. Dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz çok aktifler. Çok teşekkür ederim. Güzel bir cumartesi sizlerle birlikte başladık. Yarın sabah da yine 9'da buradayım. Her gün 9'da, Allah nasip ettiği sürece her gün 9'da sizleri bekliyor olacağım. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsın? Umarım iyisindir. Asalı ve Ebru Gündeş'ten bir diyet rica ediyorum. Ersan kardeşim, baştan göz üzerine bas vermiş idim. Bir başka mani ya da biraz dinleteyim sana, seni kırmayayım bir dakika. Diyor ki, Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere, tüm arkadaşlara ithaf ediyorum. Lütfen sakıncası yoksa jeneratörle ilgili mesajlarınızı iletin. Evet, değişti. Doğru. Saat 9'dan 12'ye kadar kalmıyor. Bununla ilgili hatta bir haber yaparım, merak etmeyin. Kerkük'te hava hala sıcak diyor. Sesini duyurmak istemiş, haklı. Mutlaka ilgileneceğim. Bununla ilgili güzel bir haber yaparız. Bir muhabirimize bağlanır, ondan bilgi alırız. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Keyifli günler dilerim. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Baştan gözlerine. Evet, birkaç gündür ben de dikkat ettim. 3 mü 4 gündür falan. 9'dan 12'ye jeneratör yok. Kış olunca hiç ama yaz günü hala Kerkük sıcak diyor arkadaşımız, haklı. Bununla ilgili bir haber yapacağım muhabir arkadaşlarımdan destek alarak. Çok teşekkür ederim.

Şimdi biz Asal'a, Nasri ve Ebru Güneş'ten bir düet eşittik. Ama ben Ersan kardeşimizi kırmak istemiyorum. Bir mani daha ekledim listeye. Asal'ın sesinden. Kırmayak özünü. Baştan gözlerine.

Bir istek şarkımız daha vardı. Özcan Deniz'in sesinden onu da bir dinleyelim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Günaydın efendim, umarım iyisinizdir. Tüm dinleyicilere, özellikle de avukat Muhtar Gazi'ye, annesine özel olarak İzzet Yıldız Han'dan bir şarkı paylaşabilir misiniz?

0: bir mutluluk.
1: Eline sağlık, mükemmel bir program. Üstüne başarılar dilerim. Allah gönlüne göre versin. Amin amin hepimizin. Aslında bu program sizlerle güzeldi. Mesaj atan davuz, telefon eden davuz güzeldi. İnanın.
0: Boyanları sımsıcak bir mutluluk. Ne kadar...
1: Sizlerin sesini işitenden, mesajlarını görenden ben mutlu olurum. Siz iyi ki varsınız. Allah yokluğunuzu göstermesin.

0: Evet, programımızın son istek şarkısını da verelim. Şayet telefon gelmezse efendim, programı bitireceğim çünkü birazdan. Canımın içi şarkısını istemiş bizden. İsmin neydi, bir saniye? Suzan Muhtar.
1: Seni öyle severim.
0: Hayırlı günler dilerim sana. Allah seni bu milletin başından eksik etmesin. Allah'a emanet ol. Estağfurullah. Birlikte var olalım. Allah yokluğunuzu göstermesin. Çok teşekkür ederim. Bu samimi mesajlarınız için iyi ki varsanız.
1: Olurum. Baktım.

Canımın içi, İzzet Yıldızhan. Bir ara çok meşhurdu bu şarkı. Çok severdik, çok dinlerdik. Eskilere gitmiş olduk. Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah yar nasip ederse 9'dan 11'e kadar yine sizlere sesleneceğim. Günün sorusu bugün şöyleydi. Sizin birini dinlemeniz lazım ya da siz birini dinliyorsunuz, biri sizi dinliyor. Bu kim sizin için? Bugün böyleydi. Derdinizi, tasanızı hiç nasihat vermeden, yorumlamadan, iyi ya da kötü sadece dinlesin istiyorsunuz o an. Fikriniz, düşünceniz ne olursa olsun. Ya da siz birini dinliyorsunuz. Bu sizin için kim diye sormuştum. Annem babam diyenler oldu, eşim diyenler oldu, büyüklerim diyenler oldu, arkadaşlarım diyenler. Birçok cevap geldi. Yurt içinden, yurt dışından, WhatsApp mesajla doldu yine. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşça kalın efendim. Bu güzel şarkı benden sizlere armağan olsun. Yarın buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınle.
3: Türkmen FM sızınle.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılımını tamamlayarak Bağdat'a döndü. Irak ve Kuveyt çözülemeyen dosyaların 30 gün içinde ele alınması için ortak çalışma ekibi kurulması konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, G77 ve Çin grubu toplantısında kalkınma amacıyla küresel ortaklığın yenilenmesinin önemini vurguladı. İletişim Eski Bakanı ve Milletvekili Hiyam El Yasiri, İran'la uçuş yasağının Irak'ı mali kayıplara uğratacağını, hastalar ve öğrencilerin seyahat edemediğini belirtti. Kerkük Uluslararası Havalimanı, İran'a ve İran'dan herhangi bir uçuş bulunmadığını, Sivil Havacılık Otoritesi'nin talimatlarına uyduğunu açıkladı. Kerkük'te Zap Nehri'nde elektrikle balık avladıkları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alınarak yasal işlemler için ilgili makamlara sevk edildi. Askeri istihbarat, Kerkük'te uyuşturucu ticareti ve dağıtımıyla suçlanan 3 şüphelinin yakalandığını ve üzerlerinde kristal madde ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat, Necef'te dolar kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı belirtilen bir şebekeyi çökertti. Sınır Kapıları İdaresi, Kuzey Umkasır Limanı Gümrük Kapısı'nda kurallara aykırı 162 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Wall Street Journal, Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddettiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye sahip olmayı hedeflediğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın Gazze şeridindeki çalışmalarının ve görev yetkisinin tehlikeye girmesi konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler, Gazze'de toparlanma çalışmalarının genişletilmesi ve Filistin kurumlarının desteklenmesi için acil adım atılması çağrısında bulundu. İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bölgelere baskın düzenleyerek arama ve gözaltı operasyonları gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika ile Çin arasında ilişkiler ve ticaret konusunda varılacak herhangi bir mutabakatı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة خلال 30 يوما. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية لغرض التنمية. وزير الاتصالات السابق والنائب هيام الياسري تؤكد أن حظر الطيران مع إيران يكبد العراق خسائر مالية ويحرم مرضى وطلب من السفر. مطار كركوك الدولي يؤكد عدم وجود رحلات جوية من وإلى إيران والتزامه بتعليمات سلطة الطيران المدنية. اعتقال 3 متهمين بالصيد الكهربائي في نهر الزاب الصغير بمحافظة كركوك وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة كركوك وضبط مادة الكريستال بحوزتهم. الاستخبارات تطيح بشبكة متورطة بتهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط 162 حاوية مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وول ستريت جورنال تؤكد أن ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. الرئيس الإيراني مسعود بازشكياني يؤكد أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ولا تهدف إلى إنتاج أو امتلاك السلاح النووي. الأمم المتحدة تحذر من تعرض عمل الأونروا وولايتها في قطاع غزة للخطر. الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتوسيع جهود التعافي في غزة ودعم المؤسسات الفلسطينية. القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتنفذ مداهمات واعتقالات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن ترحيبه بأي اتفاق أمريكي صيني بشأن العلاقات والتجارة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.

يورم يورم يورم يورم يورم.

balam, bak sabahsız kalmasın, hayvanarsız kalmasın. Ey balam, bir canı kurt kuş yesin, bir gün yarsız kalmasın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

مش بغى قلبنا قلما بنا.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen Elinin Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için değerli aziz dinleyicilerimiz. Programımız başladı, nostalji programındayız. Şu anda değerli dinleyicilerimize diyelim ve bir daha hoş geldiniz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün güzel şarkılarımızı yani nostalji şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Mutlu, hayırlı akşamlar bütün dinleyicilerimiz için, bütün devamlı arkadaşlar için. Şu anda radyo başında oturan ve bizleri dinleyen sizlere de diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki de programımıza. Bugün hem hareketli ve duygusal şarkı olacaktı sizlerle değerli dostlarımız. Güzel şarkılar seçmişim. O zaman dilerseniz gidelim birinci şarkımızı dinleyelim. Bugün sunmakta benliğine cömert değerli dostlarımız ve birinci şarkımız kimden olacaktır? İbrahim Tatlıses'ten olacaktır. Bizler için hangi şarkını? Diri Gülüm Benim şarkısını. Hangi yıllarda çıkmış? 1986'da çıkan bir şarkıdır değerli dostlarımız. Dilerseniz bırakım sizleri İmparator'un sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de ikinci şarkımız Hatice'nin sesiyle olacak değerli dostlarımız. Buradan hangi şarkını bizler için söylüyor? Tabii ki de Doyamıyorum şarkısını 2005'te çıkan bir şarkıdı. Dilerse Özgü Dağın Deniyağın bir duygusal şarkı sizlerle olacak ve mutluluklar dileriz.

canım. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımız dinledik ve şimdi de Hülya Avşar'ın sesiyle hangi şarkını dinleyeceğiz? Aradın mı şarkısını? O zaman hangi yılda çıkmış? 1989'da çıkan bir şarkıdır değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim bir güzel hareketli şarkı dinleyelim ve bir daha sizlerle olacağız.

Ve şimdi de değerli aziz dinleyicilerimiz duygusal bir şarkıyla olacak sizlerle Ezzet Yıldızan'ın sesiyle. Hangi şarkı nedir bizler için? Canımın İçi şarkısını değerli dostlarımız. 2005'te çıkan bir şarkıdı. O zaman duygusal anlar dilerik.

Ve şimdi de Kibar Yağ'ın sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. 2010'da çıkan bir şarkıdır. Buz şarkısı değerli dostlarımız. Dilerseniz hemen gidelim dinleyelim. Bakalım şarkının sözleri ne olacaktır ve ne anladır bize Kibar Yağ. Dilerseniz bu şarkıyla bırakım sizleri.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Mehsun Kırmızıgül'ün sesinden güzel bir şarkı Mavi Göz şarkısını hemen dinleyeceğiz. 1994'te çıkan bir şarkıdır. Yani olduğum yıllarda değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz hemen dinleyin. Ve değerli dinleyicilerimiz bir hareketli şarkı daha bırakacak sizleri bu güzel şarkıyla. Hadi radyonuzun sesini verin.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Alişan sesiyle Yalan Oldu şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2005'te çıkan bir şarkıdı. Hemen bırakım sizleri bu güzel şarkıyla değerli aziz dinleyicilerimiz. İnşallah ve genel sözüm.

0: Ve şimdi de Barış Akarsu'nun sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bizler için hangi şarkı söylüyor değerli dinleyicilerimiz?
1: Aşkın şarabıyla bilmece
0: bir sevmek bin defa ölmek demekmiş değerli dinleyicilerimiz. Hangi yılda çıkan bir şarkıydı? 2007'de.
1: Geçsin.

عطشه بردیم.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledim. Ve şimdi de dilerseniz Bülent Ersoy'un sesiyle Sefam Olsun şarkısını dinleyeceğiz. 1993'te çıkan bir şarkıdır. Oh oh, Sefam Olsun. Hadi değerli dinleyicilerimizle beraber dinleyelim.

Evet değerli dincilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Tabii ki de Bülent Ersoy'un sesinden oldu ve şimdi de Doğuş'tan bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkan bir şarkıydı? 1997'de çıkan şarkıydı. Bakalım sözleri nedir?

Ne Yapayım şarkısını hep beraber dinleyeceğiz değerli dostlarımız Doğuş'un sesiyle. Ve bir daha mutlu vakitler, iyi vakitler. Şu anda biz Nostalji programındayız değerli dostlarımız.

ve doğuş bizler için nedir, sensiz ne yaparım değerli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıdı, duygusal şarkıdı değerli dostlarımıza diyelim. Ve iyi vakitler, mutlu vakitler bütün Türkmen FM dinleyicileri için.

Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan, beni de al, beni de al, beni de al.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı, programımız bitecekti. Ve şimdi de İbro Gündoş'un sesiyle Söyleyin şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. 2004'te çıkan şarkıdı. Hemen dinleyelim bu güzel duygusal şarkımızı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve şimdi de Gülden Karabacan sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Sevmez Olaydım şarkısını. 2006'da çıkan bir şarkıydı ve son şarkımız tabii ki de olacaktır. Programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağız. Ne diyelim, kalın sağlıkla ve bu güzel duygusal şarkıyla bırakalım sizlere ve ne diyelim, özümüze iyi bakın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve bu güzel akşamda sizlerle istekler programımızı paylaşıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim sevgili dostlarımız, hayırlı akşamlar.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel akşamda programımıza katılıp istekte bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Ve aynı zamanda da WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve göndermiş olduğunuz mesajlarınızı, isteklerinizi süremiz yettiğince yerine getireceğiz. Hep birlikte istek şarkımızı dinleyeceğiz.

Evet sevgili Türkmen FM dostlarımız, bu güzel akşamda inşallah moraliniz yerindedir ve en güzel şarkıları dinleyeceksiniz programımız içerisinde ve tabii ki de keyfinize, neşenize daha da yerine gelecektir inşallah diyelim değerli arkadaşlar. Ve sonsuz sekserlerimizi iletiyoruz şu an bizleri dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize, ta Telafer'den Mendil'e kadar Türkmen il bölgesinde yaşayan bütün Türkmenlerimize sonsuz sekserlerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz ve özellikle de yurt dışında bizleri dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize de sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz ve İstekler programımıza hoş geldiniz.

Evet arkadaşlar, dilerseniz güzel açılış şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkımız size için gelsin diyoruz değerli dostlarımız. Ve bakalım kimin sesinden olacak güzel şarkımız, hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizi dinledik ve tabii ki de sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an bizleri dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Özellikle de sürüş halindeyken bizleri dinleyen sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler diyoruz. Kazasız belasız sürüşler diyoruz size ve taksici kardeşlerimize de bol kazançlar diyoruz Yüce Rabbimizden. Ve tabii ki de şu an iş başında olup da bizi dinleyen bütün çalışanlarımıza, özellikle de beylerimize helalinden güzel kazançlar Yüce Rabbimiz her zaman nasip eylesin diyoruz inşallah. Amin diyelim hep birlikte. Ve hanımlarımıza da ne diyoruz? Yuvanızdaki mutluluk, saadet her zaman daim olsun inşallah Allah'ın izniyle. Yuvanızdaki o huzursuzluk kalkıp gitsin inşallah, kalmasın. Her zaman mutluluğunuzla, sevginizle, aşkınızla o yuvanızda yaşamayı Yüce Rabbimiz nasip eylesin. Sağlıklı bir şekilde inşallah.

Ve hemen birisi yerine getirelim. Sevgili arkadaşlar, bakalım kimden ilk mesajımız gelipti. Sibel arkadaşımızdan gelipti. Herkese hayırlı akşamlar dedi bizlerden. Bülent Ersoy'un sesinden Zalimin Zulmü Varsa Sevenin de Allah'ı Var adlı şarkı istiyor. Ve bu şarkıyı eşine armağan etmiş, ailesine ve bütün dinleyenlere armağan ediyor sevgili arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Benden de sana armağan olarak gelsin diyelim ve dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim. Daha sonra diğer isteklere yer vereceğiz tabii ki de sevgili dostlarımız ve hayırlı akşamlar.

Zalimin zulmü varsa sevenin de Allah'ı var dedik sevgili dostlarımız. Aynen öyle. Her zaman sevenin Allah'ı vardır. Ve bu güzel şarkımızı Bülent Ersoy'un sesinden, Diva'nın sesinden hep birlikte dinledik değerli dostlarımız. Ve tabii ki sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Eğer programımıza katılmak isterseniz telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve tabii ki de isteklerin üzerine güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Ve eğer telefon yoluyla katılamıyorsanız da aynı numaradan WhatsApp yolundan da mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp gönderebiliyorsunuz.

Ve diğer mesajımıza da göz atalım. Bakalım kimden gelmiş? Efnen Köprülü'den geldi. Ahmet Vacit'ten güzel bir şarkı ister arkadaşımız. Ve tabii ki de bu şarkını bize ve bütün dinleyenler manevi ve biz de buradan bütün Altın Köprü halkına armağan edelim bu güzel şarkımızı. Yalnız bir telefon bağlantımız var. Hemen alo diyelim. Alo. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Neyse, inşallah bir daha arayacaktır arkadaşımız ve onu da isteği üzerine güzel şarkımızı dinleyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ve ilk öncelikle Efnen Köprülü'nün isteği üzerine güzel manimizi dinleyelim Ahmet Vacid'in sesinden. Ve bu güzel manimizin ardından tabii ki de kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz ve güzel şarkılarımızı da dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Ve dilerseniz güzel manimizi hep birlikte dinleyelim.

Güzel manimizde Ahmet Vacid'in sesinden dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine ve bir diğer isteği de yerine getirelim. Çünkü mesajlar çok. O yüzden sürem yettiğince isteklerinizi yerine getireceğim. Eğer isteğini yerine getirmediğim de varsa kusura bakmasın. Kırılmasınlar bana sevgili arkadaşlar. Çünkü süremi yettiğince istekleri yerine getirebiliyorum. Güzel şarkıları dinleyebiliyoruz. Ve bir diğer mesajımız ise bakalım kimden gelmiş. Hemen paylaşalım. Taha Avcı'dan gelmiş. Herkese selamlar ve bizden Yunus Tütünçü'nün sesinden güzel bir şarkı istiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine göndermiş olduğu mesaj için ve isteği üzerine de güzel manimizi de hep birlikte dinleyeceğiz. Sağ olsun diyoruz ve diğer mesaj gönderen arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim. Ve güzel şarkımızı tabii ki de hep birlikte dinliyoruz isteği üzerine ta arkadaşımızın. Ve bu güzel manimizde bütün Yunus Tütünçü sevenler için gelsin diyoruz ve armağan olsun benden sizlere.

Kırmızı kırmızı girip de kırmızı dedik ve bu güzel manimizi de dinledik arkadaşlar. İstek üzerine ve hemen diğer isteğimizi de yerine getirelim. Süremiz kısıtlı olduğu için artık kısa kısa dinleyeceğiz şarkıları ki bütün istekleri yerine getirelim sevgili dinleyenlerimiz. Ve hemen bir diğer mesajımızsa da Kerkük'ten Şivan arkadaşımızdan gelmiş. Herkese hayırlı akşamlar diyor ve bizden Ferhat Göçen sesinden Üzüm adlı şarkı istiyor, pardon. Teşekkür ediyoruz kendisine mesajı için. Bizden de kendisine ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diyoruz. Ve herkese iyi akşamlar diyoruz. Bizleri dinleyen, takip eden, mesajlarını gönderen, göndermeyen herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. İstekler programında canlı yayındayız. Türkmen FM Radyosu'ndan programımızı paylaşıyoruz sizler için. Ve dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Ve Ferhat Göçen sesinden de güzel şarkımızı dinledik sevgili dostlarımız. Hemen gelen mesajımızı paylaşalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar Nece. Sen iyisin inşallah. Teşekkürler. Ben iyiyim. Eğer sen de iyisin. Rami Can'ın sesinden güzel bir şarkı istedim. Ve bu şarkıları mani ederim. Aileme, sevdiklerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma gelsin. Ve bütün Türkmen FM kadrosuna ve dinleyenlere armağan olsun. Sonsuz sevgi saygılarımla Ersen Sorani teşekkür ederim. Ersen arkadaşımıza programımızın devamlı arkadaşlarından biri de her zaman mesajlarını bizlere ilete sağ olsun. Dilerse uz gidağın Ersen Sorani'de isteğini de yerine getirağın. Güzel şarkımızı hep birlikte dinleyağın. Daha sonra diğer isteğimizi de hep birlikte dinleyeceğiz ve paylaşacağız.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manemizi dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine hemen diğer isteğimize geçelim. Ve bakalım kimden gelmiş ve hangi şarkı istiyor arkadaşımız. Kaptan Saat Umuran arkadaşımız İbrahim Tatlıses'ten güzel bir şarkı istiyor. Ve diğer arkadaşımız da Aziz de aynı istekte bulunmuş. İbrahim Tatlıses'ten istiyor sevgili arkadaşımız. Ve tabii ki de İbrahim Tatlıses şarkısını isteyen birçok arkadaşımız var. Muhammedcan arkadaşımız da mesaj göndermiş. Aynı şarkı istiyor. Ahmet arkadaşımız aynı şekilde. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için sevgili arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'ten istekte bulunan arkadaşlarımız için o zaman gelsin bu güzel şarkımız. Benden herkese armağan olsun. İbrahim Tatlıses sevenlere armağan olarak gelsin bu güzel şarkı. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Neşenizde, sağlığınızda yerinde olsun inşallah her zaman diyelim. Ve dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. İbrahim Tatlıses'ten güzel şarkımız sizler için geliyor sevgili arkadaşlar.

kurşunu değdi. Hançer yarası değildik, domdom kurşunu değdi ve bu güzel şarkımızı İbrahim Tatlıses'ten dinledik. İnşallah beğenmişsinizdir bu güzel şarkı. İstekte bulunan arkadaşlarımız için gelsin özellikle diyoruz. Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Asghar Bey'den geldi, Danimarka'dan. Her zaman bizler dinler, mesajlarını gönderir sağ olsun. Buradan bütün Danimarka'da yaşayan bütün Türkmenliğimizi, gurbetçi kardeşlerimizi sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ve bizden Kerkük Kızı'ndan güzel bir mani istiyor ve bu maniyi özellikle diyor ki burada bulunan Emin Elektrikçi'ye, Başkan Sadullah'a, Yunus'a ve Uğur'a armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz Asghar Bey göndermiş olduğu mesaj için ve tabii ki de isteği üzerine güzel manimizdi. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim ve bir kez daha hayırlı akşamlar ve bütün gurbetçi kardeşlerimize de sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik.

Evet sevgili dostlarımız, güzel manimizi dinledik ve bir diğer listeyi de yerine getirelim hemen. Kimden gelmiş bakalım, sabah arkadaşımızdan pardon. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı istiyor. Sağ olsun, kendisine armağan ediyoruz. Kendisi de sevdiklerini, arkadaşlarına armağan etmiş sabah arkadaşımız. Dilerseniz Müslüm Gürses'ten güzel şarkımızı dinleyelim. Ve daha sonra diğer tabii ki istekleri de yerine getireceğiz. Süremiz az kaldı. Bu kısacık sürede birkaç isteği yerine getirmeye çalışacağım size için sevgili dostlarımız. Ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

0: bilmedik.
1: Ah o vefasızlar, kıymet bilmedik. Hangimiz sevmedik? Çılgınlar gibi sevgili dostlarımız. Eminim ki hepimiz çılgınlar gibi sevmişizdir, deliler gibi. Ve inşallah o sevgimiz de ziyan olmamıştır. O çılgınlar gibi delice sevdiğimiz insanlar kıymetimizi bilmişlerdir inşallah diyoruz değil mi sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu güzel şarkımızı dinledik Müslüm Gürses'ten ve şimdi diğer hemen isteğimizi de yerine getirelim. Ve bakalım kimden gelmiş? Erkan Muhtaroğlu'ndan gelmiş. Eğer mümkünse Sibel Can'dan güzel bir şarkı istiyorum sizlerden diye yazmış. İsteği tabii ki de bize bırakmış sevgili arkadaşımız. Tabii ki de diyoruz ne demek. Ve güzel şarkımızı da Sibel Can sesinden dinleyeceğiz. Ve buradan bütün Sibel Can şarkılarını sevenler için gelsin, bana da armağan olsun. Çünkü Sibel Can şarkılarını da seviyorum. Ve güzel şarkımız geliyor. Hareketli bir şarkı olacak. Akşamı güzel hareketli geçirelim diye hareketli şarkıları vermekten yanayım bugün nedense. Biliyorsunuz ki ben duygusal şarkıları çok seven birisiyimdir. Ve bazen hareketli şarkıları da dinlerim. Dinlettirmeyi de seviyorum sizlere ki günümüz hareketlensin, neşelensin, güzelleşsin diye. Ve güzel şarkımız size için geliyor. Bütün Türkmen FM dinleyenleri, beni dinleyen bütün dostlar armağan olsun.
2: İçimde bir kıpırtı var. Hayrola,
1: hayrola.

0: Çakmak çakmak dedik sevgili dostlar. Bu güzel hareketli şarkımızı Sibel Can'ın sesinden dinledik. Ve hemen dilerseniz diğer isteği de yerine getirelim. İsteği tabii ki de okudum ben. Murat annesinden gelmiş. Eğer mümkünse Hakan Altun sesinden güzel bir şarkı istiyorum Murat annesi bizlerden. Ve kararsız kaldım. Hareketli bir şarkı mı dinlesek, duygusal mı bilmiyorum. O yüzden de seçimde birazcık zorlanacağım sanırsam. Ve buradan Murat annesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mesajlarını gönderdiği için ve buradan da bizleri şu an sürüş halindeyken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza, evlerinde dinleyen bütün hanımlara, ailelere ve özellikle iş yerinde bizi dinleyen bütün dostlarımıza armağan olarak gelsin diyoruz. Ve güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hakan Altun'un sesinden Murat annesinin isteği üzerine. Ve tabii ki de eğer okumadığım mesajlar varsa ve istekte bulunan arkadaşlarımız varsa Hakan Altun'dan, o zaman bu güzel şarkı hepiniz için gelsin diyoruz. O zaman gönüller birmiş ki Hakan Altun'un şarkısını istemişsiniz ve şimdi de onun şarkısını dinleyeceğiz hep birlikte değerli arkadaşlar. Ve bu güzel şarkı da yurt dışında bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimiz için gelsin diyelim. Ve güzel şarkımız Hakan Altun'un sesinden size için geliyor. Ne diyecek? Aşk lütfen gel diyecek. Ve bu güzel şarkı benden de bütün aşıklar için gelsin. Hakan Altun'u sevenler için gelsin.
1: İnsanoğlu şaşar beşer, seven hayattan vazgeçer.

güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız. Murat Annesi'nin isteği üzerine teşekkürlerini iletmiş bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum göndermiş olduğum mesaj için. Murat Annesi sağ olun diyoruz sana. Ve bir diğer mesajımızı hemen paylaşalım sizlerden. Can Hattab'dan gelmiş. Cem Artyan'ın sesinden Sen Benim Şarkılarımsın adlı şarkı istiyor arkadaşımız. Bizlere ve bütün dinleyicilere armağan ediyor ve sevdiklerine de armağan etmiş. Sağ olsun diyelim. Ve dilerseniz güzel şarkımızı arkadaşımızın isteği üzerine hep birlikte dinleyelim. Ve daha sonra son isteğimizi de paylaşacağız. Çünkü programımızın sonuna geldik hemen hemen. Dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim sevgili dostlarımız arkadaşımızın isteği üzerine.

Evet sevgili dostlarımız ve güzel şarkımızı dinledik ve ne yazık ki programımızın da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur diye umuyorum. Eğer bir kusur olduysa da affola diyorum sizlerden. Allah kısmet ederse yine sizlerle buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Ve tabii ki Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız 24 saat sizlerle en güzel şarkılar ve programlarımızla sizlerleyiz her zaman. Gönüllerinize hitap etmeye devam ediyor Türkmen FM Radyosu. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: Türkmen FM'de Kanun Ne Diyor programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Avukat Ahmet Selim Kerim, Türkmen FM Uydu Radyosu'na tekrardan hoş geldin.
5: Çok sağ olun, var olun. Siz de sağ olun.
4: Hemen geçim, ilk sorum sorum sizden. Uyuşturucu nerede? O insan vücuduna nece bir zarar verir?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Çok sağ olun, bizi davet ettiniz. Tabi bu konu çok önemli bir konudu, muhimdi. Yani diyebilirim, müşkületil asır. Bu bir afadı dağıldı müştemanın içinde. Tabi zararlı çok çoktu. Bazı insanlar bilir, bazı insanlar bilmir. Tabi bunun kanunu rakam 50 yıl 2017. Bunu mukafaha edir ve okubaların bellidir ve neler muhaddarat ve neler müessirat. Akliye bizde muhaddarat var ve müessirat. El akliye sadece muhaddarat döğü. Yani bu ziraatı ya bazı habler de var. Devai, sarfoğlu, azakhanalardan. Onlarda da nev minel müessirat var. Aynen idman alışı o insanlar özne. Tabi bunun vasfasız sarf olunsa tabi aynen meşakülü var. İdman ettiri ve o insanların hale nefsiyelerine tesir eder. Tamam, bidayede almağı bazı insanları bir saadet verir ya bir hoşluk verir ama ondan sonra başlar tesir etmeye özlerine. Tabi muhaddarat da ayrı bir şekilde, onun da almağı ayrı bir şekilde alını ya tahvir olunu. Yani bunun edevatı var, şey var. İstemirim açıklayayım, girağın biz tethkifil müştema nece kullanılsın. Ama o ayrıdı, bu ayrıdı. Tabi zararlı müştema çok çok büyük bir zararı var. Bunun da ilk önce evden başlayacak. Yani bizim tercihimiz ve nesihatimiz baba, nene, evne, nesihat, evne mekayet olsun. Nusuhtan, mütabaiden, bilsin evladı çıkanda evden kimiden oturur, kimiden kalkır, kimiden dolanır. Yani bizim bazı ailelerimiz var, mütraftı. O taraf koyru o uşaklar yoldan çıksın. Sayra var, para var, mukavumat var. O tecrü edir. Baksan uşak, o çocuk helik mektebe girmeyip, bütün vesaire raha mevcut tözü için. Ve mektebe girende baksan bir hazine var bunun için. Afkarlar bulantı oldu. Onda alışır bu yollara. Başları basit şeylerden çıkır üçkege. Ya da hırman. Bazı aileler baksan evladı ya da çok bir mahrum ailadı yani. Baksan eşidir enubunda ticara etmek falan para var. Kazanını ya bir taraf tecrü edir özün getirir bunu oraya ulaştır gider. Bir basit para verir özüne. Bakır eline para girdi. İyi bir şeydi. Fa alışır yavaş yavaş ticarasın. Bizde bu konuda ticara var ve taatı var ve tervic var ve hiyaza var. Yani bütün bir şeyler kanun açıklayıptı. Hapsi de yasaktı. Hapsine ukuba var. Biz daima diyarız bir insan mahkemeye girdiğinden sonra edille tevfir edenden sonra hine la yenfe'en nedem. Hüküm yer. Tabi bizim kanunumuzda da aynen var. Bir insan isterse bu afadan kurtarsın, خلاص وصلنا أين المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة مراجعة تدبيلي بسرية تامة كم سيفصح تمزا كم سيحالة تمزوزن بتعاطيلاره بلار معالجة دلر جزل بالشكل ده وأضلار ده جلمز ومحاسبة ده أولن مزار في سبيل إعادة تأهيل وانخراطهم في المجتمع بأنم ده قال فتكرر ديرم بزم إودن باشلر سورا مكتابن دوروار سورا üniversitelerin ustadları, hocalarımızın doğru var. Hepsi müştemal. Ve aynı zamanda da ben nefsi bir insanı görendek diyarık özlerine bir denen eşittiğiz muhaddarat var ve şubha var muhaddarat etrafında ondan uzak olun. Çünkü onun adı gelse tahkikatta mümkün de siz de girersiniz, sizi de tahkik ederler.
4: Zaten her zaman devir neneden başlar. En büyük devir. O da babaya öde der ki, yani uşak çıktığı zaman okula gelir, cantasa baksın, bilsin nedir, ne etmir, kimiden dolanını, kimiden otur, kalkır. Yani iller önce zaten çok yaygın olmuş idi bu uyuşturucu talebelerin. Tabii ki de cantasında çok dağıldı. Ben bunu çok duydum.
5: Çok doğru. Çok doğru.
4: Peki arazi millik nerede?
5: Arazi alandan sonra ilk önce yani nefsidir. Yani içerisinde özü hissedecek. Bir kuvvet, bir tekat olmak, bir saadet vermek özü. Bilmem o vasfı ne şekil
4: yani
5: anlar.
4: Yani mideye saadet verir özü.
5: O anlamda biz bakma mustalahat tıbbiyyada istemirik bir dikkat yağın galat çıksın hakikaten. Biz şuur bir raha. Ne şekilde o raha onu bilmirem ki. Yani o koyar özünü idmana, o hoşluğu, o bir birinci almak yani bir iki almak, üç almak, dört almak bunlar bir arazsızdı. Ondan sonra araz başlar. Almayan da takatsız oldu. Ya özü allı fazla hatta takatı şey olsun. Tabi burada meşakil başlar kıybette.
4: Peki meşakil terk ettiği zaman bunda ne oldu halı?
5: Terk ettiği zaman fucai taban helves eder ya da bir tehlikeli bir şeyler eder. Fe amamil müessesat-ı sıhhiye orada bilirler ne şekil mualece ederler özün. Bilirler ne şekil o maddeni yavaş yavaş çıkardılar. Bedail verirler özüne. Bişraf tıbbi tabi daha uygun olur. Yani hılas olur bu müşkileden. Aynı zamanda da meşakil sıhhiye yapar özü içi kebadında olsun. Cigarında ve kiliyede, ma'dede. Asapta yani bakarsan titrir. Ya gözünün altı kara olup ya tırnağının altı böyle bir kan boğulmak kimin olup. Yani vazih bir alamet var. Sülukiyatına tesir eder.
4: Tamam. Peki farkı nerede? Bir tane kullanı ve bir tane satırı.
5: Bir tane kullanı o mutaati dedik. Bizde kanun da yani bunu tasnif edir. Mutaati var. Tacir var. Haiz var. Av ziraatı nedir, av tervici edir, av temmüle tecci edir, bir yer hazırlayıp da o muhaddereti akilsin orada. Ulan hepsinin ukubası var. Fe mutaatının ukubası ayrı şekilde. Dedik mutaati özü geçse müessesat sahiye bir müşküle yok üzerine. Tutulandan sonra aynen tabi ukubasını yer. Tacir de yani onun cinayete ihal oldu. Ukubaları ağırdı ve garaması takriben 10 milyondu.
4: Peki. Müşküle kanundadır, yoksa kanunu tatbik etmektedir, yoksa bizim biyemiz, içtimai hayatımız takabül edir uyuşturucu kullanmağa?
5: Kanunda bak, müşküle yoktu. Daimen teşriat olubdu. Leinzalı kasas. Kasasta müşküle yoktu. Yani bu hususa muhadderatı ne kadar ağır etse, ne kadar hafif etse, o içinde gaye var. O bir önemli müşküle dövgü. Bizim bazen tatbikinde ahtamız var. Vesail el bahth ve rikabe onda müşkilimiz var. Yani baksan bizim hududlar ya memleket açıktı. Bu geçir bir mamar olup yani haliyen biz yaşadık. Irak bir mamardı. Geçir feteci olan bunu temmül eden şeyden istifade edip de o helal o fecveden. Feiden bi'eyden ecize rikabiye ma'nidi bunun afası. Ama kanun güzel bir kanundu. Yani ukubanı بلد حتى محكمة توجيهات محكمة التمييز الأخيرة إنه قانون عفو ده اللي غرام دان السوق تخاردر دوزلا عفو يشمله ولا ده إن دليل اللي غرام دان ده السوق يسا كلمة تجارة واريسا ولار ده تخارت مري يعني محاكم مشددات بجانب ده فإذا قانون مجال ويروزلانة تجديد سنة.
4: Peki en büyük sebep neydi ki böyle dağılıp gençler arasında?
5: Sebep dedik yani öz tabi gençler arasında nisbası artırı gençler arasında. Çünkü gençler fikirler vaaz-ı dini, vaaz-ı ahlaki dedik denşi'e bir uşaktı baksan nene babanın terbiyesinde bir eksiklik var idi. Mektepte bir ahadine var idi bu afkarlar tenami etsin. O genç olduğu zaman tabi buna mütekabbül oldu. O fetrelerden geçti, müteselleh oldu, kuvvetli oldu. Ve gençler arasında artırı, imma ticareten, yani para getirir özü için, mal, mülkiye de rağbeten, ya da taatidir ve ticaridir. Yani ikisini de kullandı. Hem özne ait bir şey hem de müştemaa ait bir şey. Hem ister yani iktisadiyen kazansın hem de özü alışıptı muhaddarata.
4: Peki son sözü Allah'ın bütün dinleyicilere ve aynı zamanda izleyicilere ne demeği var?
5: Mam temenniyatım yani en yakun el müştema hali min el muhaddarat. Bu büyük bir amacımızdı. Millete tevhiyamız mekayet olun. Çok bir büyük bir afadı bu. Sen sicine girenden sonra o zaman ne demet sana el vermez. Bir gün bir galtanın bir büyük cezasını vereceksen. Mekayet olun. Nene, baba, kardeşler, bacılar, azizler, dostlar mekayet olun bundan. Bilinmeyen şeydi, görükmeyen bir şeydi. Mütabe ister sizden, iyi mütabe ister. Uşağınız bir yere gidende, gelende dikkatli olun. Bilin kimiden oturur, kimiden kalkır, kimiden dolanır. Cedire, gelle baksan biz, yani ben affedersiz yani ben ulaştım kuliye, telebasıydım. Bir sefer etmedim, yalğız. Harici muhafazat karku. Ve indi bakırı geçti, mutavustadı, yığışırı. 4-5 arkadaş gelirler. Erbil'e giydiler Bağdat'a yani tekalit dek şimdi. Evet. Bunu biz isterik müştema biraz dikkatli olsun. Bir uşak 20 yaşından 22 yaşından sonra bu kadar kayıt olsalar özüne yani inşallah daha bir şey olmaz. Özü başlar takriben 15'ten 20'ye kadar bu müşkileler başlar. Ve inşallah Allah saklar bizi ve sizi cümlemizden bu meşakilden.
4: İnşallah. Avukat Ahmet Selim Kerim, ağzı ve sağlık teşekkür ederiz sizlere bu önemli bilgilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Ahmet Şeker, Serdar Ortaç. Don't go.

그 다하 야바점 어두운 우툼 세니 olacak belki de kimseleri aramıyorum Tanrım bu yaraları kim saracak

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük için şu ana kadar 53 projeye imza attıklarını belirtti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük'e yatırım yapılması için maliye, planlama ve ilgili bakanlıklarla başbakanlıktan fon sağlamak üzere Bağdat'ta sürekli çalışıyorum dedi. Kerkük Valisi Ağa, müteahhitlerin önceki alacaklarının ödenmesi için çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, jeneratörlerin çalıştırılması ve diğer ihtiyaçlar için benzin ve gaz yağı sorununu çözmeye çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, yapımına 2024'te başlanan Altın Köprü Köprüsü'nü hizmete açtı. Irak ve Kuveyt çözüm bekleyen dosyaların 30 gün içinde incelenmesi için ortak çalışma ekibi kurulması konusunda anlaştı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, İran'a yönelik uçuş yasağı uygulama kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin G77 ve Çin toplantısında kalkınma amacıyla küresel ortaklığın yenilenmesinin önemini vurguladı. Eski İletişim Bakanı ve Milletvekili Hiyam El Yasri, İran'la uçuşların yasaklanması Irak'ı mali kayıplara uğratıyor, hasta ve öğrencilerin seyahat etmesini engelliyor dedi. Kerkük Uluslararası Havalimanı İdaresi, İran'a ve İran'dan herhangi bir uçuş bulunmadığını ve Sivil Havacılık Makamı'nın talimatlarına uyduğunu açıkladı. Kerkük'te Küçük Zap Nehri'nde elektrikle balık avcılığı yapmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. Askeri istihbarat Kerkük'te uyuşturucu ticaret suçlamasıyla 3 kişinin yakalandığını ve üzerlerinde kristal madde ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat Necef'te dolar kaçakçılığı ve para aklamaya karışan bir şebekeyi çökertti. Sınır Kapıları Kurumu, Kuzey Umkasır Limanı sınır kapısında kurallara aykırı 162 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Wall Street Journal, Trump İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetti dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını vurguladı. Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın Gazze şeridindeki çalışmalarını ve görev yetkisinin tehlikeye girmesi konusunda uyardı. İsrail güçleri Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenleyerek arama ve gözaltılar gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika ve Çin arasında ilişkiler ve ticaret konusunda sağlanacak her türlü mutabakatı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim. Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن عدد المشاريع التي تم توقيعها حتى الآن بلغ 53 مشروعا في محافظة كركوك. أغا يؤكد أن تواجدي في بغداد بصورة مستمرة للعمل على تأمين الأموال من وزارة المالية ووزارة التخطيط والوزارة المعنية وكذلك من رئاسة الوزراء لاستثمارها في كركوك. أغا يشير إلى العمل على متابعة الديون والمستحقات السابقة التي تعود إلى المقاولين والدفاع عن حقوقهم والعمل على صرف مستحقاتهم. محافظ كركوك محمد سمعنا غاية افتتح جسر ألتون كبر الذي بدأ العمل به عام 2024. العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة خلال 30 يوما. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدوليمي يؤكد أن قرار تطبيق إجراءات حظر الطيران المدني الإيراني غير مدروس ومخالف للدستور. الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن عن اتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي، ويؤكد أن الجانبين اتفقا على آلية تخصيصية لرصد خطاب الكراهية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية لغرض التنمية. وزيرة الاتصالات السابقة والنائبة هيام الياسري تؤكد أن حظر الطيران مع إيران يكبد العراق خسائر مالية ويحرم مرضى وطلبة من السفر. مطار كركوك الدولي يؤكد عدم وجود رحلات جوية من وإلى إيران والتزامه بتعليمات سلطة الطيران المدني. اعتقال 3 متهمين بالصيد الكهربائي في نهر الزاب الصغير بمحافظة كركوك وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال 4 مطلوبين وتثبت 40 مخالفا لشروط الإقامة. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة كركوك وتضبط مادة الكريستال بحوزتهم. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen FM sözünle. Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, bana sor sensizliği, mutluluğu tanırsın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim olmadı.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurduğum olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin Wirakın Radyosu. Burası müziğin sesi. Burası Türkmen FM Radyosu. Burası Türkmenlerin Sesi. 90.1 Türkmen FM Radyosu Kerkük içinde sizinle.
1: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük için şu ana kadar 53 projeye imza attıklarını belirtti. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük'e yatırım yapılması için maliye, planlama ve ilgili bakanlıklarla başbakanlıktan fon sağlamak üzere Bağdat'ta sürekli çalışıyorum dedi. Kerkük Valisi Ağa, müteahhitlerin önceki alacaklarının ödenmesi için çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, jeneratörlerin çalıştırılması ve diğer ihtiyaçlar için benzin ve gaz yağı sorununu çözmeye çalışıyoruz dedi. Kerkük Valisi Ağa, yapımına 2024'te başlanan Altınköprü Köprüsü'nü hizmete açtı. Irak ve Kuveyt çözüm bekleyen dosyaların 30 gün içinde incelenmesi için ortak çalışma ekibi kurulması konusunda anlaştı. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Adnan Feyhan, İran'a yönelik uçuş yasağı uygulama kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, G77 ve Çin toplantısında kalkınma amacıyla küresel ortaklığın yenilenmesinin önemini vurguladı. Eski İletişim Bakanı ve Milletvekili Hiyam El Yasri, İran'la uçuşların yasaklanması Irak'ı mali kayıplara uğratıyor, hasta ve öğrencilerin seyahat etmesini engelliyor dedi. Kerkük Uluslararası Havalimanı İdaresi, İran'a ve İran'dan herhangi bir uçuş bulunmadığını ve Sivil Havacılık Makamı'nın talimatlarına uyduğunu açıkladı. Kerkük'te Küçük Zap Nehri'nde elektrikle balık avcılığı yapmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. Askeri istihbarat, Kerkük'te uyuşturucu ticaret suçlamasıyla 3 kişinin yakalandığını ve üzerlerinde kristal madde ele geçirildiğini açıkladı. İstihbarat, Necef'te dolar kaçakçılığı ve para aklamaya karışan bir şebekeyi çökertti. Sınır Kapıları Kurumu, Kuzey Umkasır Limanı sınır kapısında kurallara aykırı 162 konteynerin ele geçirildiğini açıkladı. Wall Street Journal, Trump İran'ın 7 günlük ateşkes önerisini reddetti dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin nükleer silah üretmeyi amaçlamadığını vurguladı. Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın Gazze şeridindeki çalışmalarını ve görev yetkisinin tehlikeye girmesi konusunda uyardı. İsrail güçleri Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenleyerek arama ve gözaltılar gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika ve Çin arasında ilişkiler ve ticaret konusunda sağlanacak her türlü mutabakatı memnuniyetle karşılayacağını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
3: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن عدد المشاريع التي تم توقيعها حتى الآن بلغ 53 مشروعا في محافظة كركوك. أغا يؤكد أن تواجدي في بغداد بصورة مستمرة للعمل على تأمين الأموال من وزارة المالية ووزارة التخطيط والوزارات المعنية وكذلك من رئاسة الوزراء لاستثمارها في كركوك. أغا يشير إلى العمل على متابعة الديون والمستحقات السابقة التي تعود إلى المقاولين والدفاع عن حقوقهم والعمل على صرف مستحقاتهم. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يفتتح جسر ألتون كبر الذي بدأ العمل به عام 2024. العراق والكويت يتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة الملفات العالقة خلال 30 يوماً. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدوليمي يؤكد أن قرار تطبيق إجراءات حظر الطيران المدني الإيراني غير مدروس ومخالف للدستور. الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن عن اتفاق عراقي كويتي على مكافحة شبكات التضليل الإعلامي، ويؤكد أن الجانبين اتفقا على آلية تخصيصية لرصد خطاب الكراهية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد خلال اجتماع مجموعة 77 والصين أهمية تجديد الشراكة العالمية لغرض التنمية. وزيرة الاتصالات السابقة والنائبة هيام الياسري تؤكد أن حظر الطيران مع إيران يكبد العراق خسائر مالية ويحرم مرضى وطلبة من السفر. مطار كركوك الدولي يؤكد عدم وجود رحلات جوية من وإلى إيران والتزامه بتعليمات سلطة الطيران المدني. اعتقال 3 متهمين بالصيد الكهربائي في نهر الزاب الصغير بمحافظة كركوك وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن اعتقال 4 مطلوبين وتثبت 40 مخالفا لشروط الإقامة. الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 3 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة كركوك وتثبت مادة الكريستال بحوزتهم. استمعتم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
5: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
6: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
7: 90.1
6: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
7: 90.1
6: Türkmen FM sizin mi?
8: Türkmen FM hayatın ritmi.
6: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
7: 90.1
9: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle. Bağdat frekansımız 89.9.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle. Türkmen FM
3: Bağdat frekansımız. 89.9 Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.